0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Size hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan programımızdasınız efendim. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sizlerle
1: empati ve sempati konusunu konuşacağız.
0: Özellikle kitaplar var, böyle empati diye bir kitap vardı. Popüler oldu bu konu. Gerçekten de artık okullarda, bazı okullarda karakter eğitimi dersi başlığı altında bile öğretilen bir şey. Evet. Efendim nedir empati, sempati nedir falan filan. Bugün onlardan konuşacağız ama öncelikle bize gönderdiğiniz yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. Sorular için çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, bizim için çok değerli gerçekten hepsi.
0: Ve efendim bu soruları biriktirip en son yeterince çoğaldıklarında bir programımızı soruları cevaplamaya ayırmak istiyoruz. Eğer konu önerileriniz varsa, sorularınız varsa, yorumlarınız varsa lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
0: Böyle lafı da çok uzatmadan hemen konumuza geçelim. Evet. Gamzeciğim bize şöyle genel bir giriş yapsın bakalım.
1: Bugünkü konumuz dediğimiz gibi empati ve sempati. Özellikle Adam Favre'ın Empati adlı romanından sonra bu konu çokça konuşulmaya başladı. Mesela başkalarının duygularıyla bağlantı kurmakla alakalı, ama bu iki kavram birbirinden bir ölçüde farklı. Bunun üzerine biraz konuşacağız bugün.
0: Evet, kesinlikle farklı. Sen böyle empat mısındır? Yani kurabiliyor musun empati?
1: Evet, genelde biraz çok fazla kuruyorum. O yüzden de ekstra olarak da beni böyle zaman zaman üzüp yorabiliyor gerçekten.
0: Evet, bundan da bahsedeceğiz. Empatinin yararları ve zararları. Ne zaman iyidir, ne zaman kötüdür. Gerçekten her şeyin dozunu fazla arttırdığınızda birazcık problem yaratabiliyor her şey. Evet. Yine çılgın soruların var mı Gamzoşum?
1: Tabii ki.
0: Tabii ki var. Evet, buyurunuz efendim.
1: Sempati şey değil mi ya? Hani ne kadar sempatiksin, yani böyle sevimli, hoşa giden gibi. Ne de bu sempati?
0: Bizim dilimizde maalesef sempati böyle daha insanda hoşluk uyandıran, işte sempatik çocuk falan diyoruz böyle. Çok yakışıklı değil ama sempatik. Yani biz İngilizce'deki galiba sevilebilirlik gibi bir anlamda kullanıyoruz ama aslında öyle değil tabii ki. Sempati normalde birinin duygularını anlayıp onun duygularına duyarlılık göstermektir. Yani aslında bazı dillerde de böyle sympathetic dediğiniz şey bazen birazcık acıma duygusu, acınacak bir hal falan da barındırıyor. Ama aslında konunun onunla alakası yok. Sempatik dediğiniz başkalarının duygularını anlar, duyarlıdır ve ona göre davranır. Ama empati tabii bambaşka bir şey.
1: Evet, kafa karıştı tabii ki. O zaman bahsettiğimiz empati değil mi?
0: Bahsettiğimiz empati değil. İkisi böyle aslında şunu diyebilirim. Sempatinin bir aşama üstüdür empati. Empatide olan şey, evet başkalarının duygularını anlarsınız ama hep böyle klişe şeyi var ya tabiri, kendinizi başkasının yerine koymak. Koymakla kalmazsınız, gerçekten o kişinin hissettiği duyguları hissetmeye başlarsınız. Empati biraz daha kendinizi o kişi olarak hissettiğiniz bir durum. Yani kısacası sempati ayrı bir şey. Sempati birazcık daha uzak. Anlıyorsunuz ve duyarlılık gösteriyorsunuz. Empati bambaşka boyut. Ve empati aslında biraz geliştirilmesi gereken bir şey. Bazı insanlarda bu doğrudan var ve beynin loblarıyla da alakalı. Daha sonra başka bir bölümümüzde hani beynimizin sağ lobu aktif olursa ne olur, sol lobu daha aktif olursa ne olur, bunları hep konuşacağız. Ama normalde şu anda ufak ufak böyle anlatmam gerekirse, kendiliğinden empat olan insanlar daha işte sanata yatkın, daha yaratıcı, böyle hayatını daha hani her gün belirli bir saatte kalkayım, belirli bir saatte yatayım değil de böyle daha esnek, süreçten zevk alan falan insanlar oluyor. O yüzden de aslında normalde toplum içerisinde bir denge sağlamak için herkesin, yani bu şekilde doğuştan empat olmayanların da empati kurabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yararlı yani.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü bazı konularda insanlar, sadece karşımızdaki insanlar değil tabii ki, bazı konularda bazı şeyleri düşünebilirken bazılarında düşünemeyebiliyoruz. Yani belki onunla ilgili bir deneyimimiz olmamış olabiliyor. doğal olarak da nasıl davranacağımızı, nasıl konuşacağımızı zaman zaman düşünmeyi biliyoruz.
0: Evet, empatideki durum aslında şöyle bir şey. Ben böyle olsaydım gibi bir şey olmuyor. Doğrudan o kişinin duygusunu hissediyorsunuz. Diğer türlüsünde belki kedim hastalandı diyor biri. Ve diğer türlüsünde sadece dersiniz ki üzgün olmalısın. Yani birazcık şöyle bir farkı var. Sizin aslında art alanda o durumu yaşamış olmanızı gerektirmez empati. Bundan bahsediyorum. Çok ilginç bir şey ve çok böyle sihirli bir şey gibi geliyor bana. Hani böyle toplumsal bilinçaltı falan ya da toplumsal bilinç diyorlar ya, kolektif bilinç. Öyle bir noktaya gelebiliyor bazen. Çünkü neden? Sizde mesela aslında kedisi hasta olma durumu yok. Hiçbir zaman böyle bir şey yaşamamışsınız. Ama kediniz hastalanmış gibi hissediyorsunuz. Sizde olmayan bir hissi hissediyorsunuz. Tabii mesela romanda bu çok ciddi derecede abartılmış. Bir şekilde çok böyle sıcak basıyor bir karaktere. İnanılmaz kendine, hani diyoruz ya pişiyorum çok sıcak falan. Kendine inanılmaz derecede böyle sıcakta kalmış gibi hissediyor. Halbuki değil. Ondan sonra arkasına bakıyor ve orada aşırı derecede sarılmış böyle kundaklanmış, battaniyelere sarılmış bir bebek görüyor. O an anlıyor ki aslında o bebek bunalıyor, o yüzden de ağlıyor ve bu karakter aslında o bebeğin hissettiği şeyi doğrudan hissediyor. Yani buradaki sorun şu ki aslında karakterin kendisi sıcak hissetmiyor. Yani kendinin böyle bir terleme gibi bir durumu yok. Doğrudan başka bir canlının hislerini kendi üzerine alıyor. Kısa bir ara verelim o zaman.
1: Evet.
0: Ondan sonra daha böyle detaylı bir şekilde sorularımızla devam edelim.
1: Bu arada bize yazabilirsiniz yorumlarınızı, sorularınızı. baskabirdunya369@gmail.com ve aradan sonra tekrardan burada birlikte olacağız.

0: Gençleri, gençler, hep genç kalanlar. Daha önemlisi ben asla yaşlanmayacağım kardeşim evet. diyenler. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: efendim
1: geldiniz.
0: Tekrar. Eğer aramıza yeni katıldıysanız Hı-hı. başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz...
1: Empati ve sempati.
0: Evet. Sempati bir tık böyle bir level 6 meselenin bir Hı-hı. aşama 6. Hani diyoruz ki karşımızdakini nasıl hissettiğini anlıyoruz, duyarlıyız. Sadece Hı-hı. duyarlılık gösteriyoruz. Empati bambaşka birisinin aslında sizin hiç yaşamadığınız duygusunu sahiplenmek gibi. Hani diyorlar ya kendini onun yerine koy. Bir tanesi daha bilişsel olarak yapılabiliyor. Empati aslında bir tür bir yetenek, bazen de bir lanet haline gelebiliyor. Ve Gamze'nin çılgın soruları vardı. Biraz daha sorularımızı alalım, sonra Hı-hı. daha detaylı bir şekilde anlatmaya başlayacağım. Buyurun efendim.
1: Peki Nisa, bunlar neden gerekli?
0: Bunları bilmemiz her açıdan gerekli. Yani birincisi, iletişimde biz reklamcılıkta bile diyoruz ki mesela hedef kitleyi tanıyın. Hı-hı. Ve zamanlamanın çok iyi ayarlanması gerekiyor bazı durumlarda. Yani bazı durumlarda böyle derler ya, hani kamuoyunu, genel kanıyı yönetebilmek gerekiyor. Hı-hı. Şimdi eğer böyle bir sempati yoksa ortada, ya da asgari düzeyde bir empati yoksa, diyelim ki bir felaket yaşanmış bir ülkede ve siz bambaşka bir şey, ne bileyim, bir içecek reklamı yapma peşindesiniz. Bir şeylerin reklamını yapma peşindesiniz. Bunun hoş karşılanmayacağını herkes akıl edebilir haliyle. Ama aynı şey, bunu düşünüyoruz ama şunu düşünmüyoruz. Mesela bir öğretmenimiz var. Ya da bir öğrencimiz var. Ya da bir işverenimiz, yani bir patronumuz, müdürümüz, bir şeyimiz, şefimiz. Ya da bir çalışanımız var. Her şey olabilir. Yani bir hiyerarşi olarak bakmayın buna. Size tuhaf davrandığını düşünüyorsanız, bazı durumlarda bu insanların duygularının olmadığını varsayıyoruz. Mesela bakıyoruz, her zaman normalde sevecen ve güler yüzlü olan bir müdürümüz, şefimiz, öğretmenimiz, öğrencimiz, bir şeyimiz o gün mutsuz görünüyor. Bazen insan şöyle düşünüyor: ben bir şey mi yaptım? Halbuki aslında bizle bir alakası yok. Bu kişilerin duyguları var. Ve eğer baktığımızda o duyguları hissetmeyi başarırsak, iletişimde müthiş bir çığır açarız. Eğer biz bu duyguları hissetmeyi ve yönetmeyi başarırsak, çünkü eğer karşınızdakinin duygusunu yönetemezseniz, daha doğrusu farkında değilseniz yönetemezsiniz. Yönetemezseniz istediğiniz noktaya gelemezsiniz. Gidip de hani acım var, anlıyorum, gerçekten hani şu kadar yardım edebiliyorum, sana 2 gün izin verebiliyorum. Ya da öğretmenim, anlıyorum, hani gerçekten öğrenelim istiyorsunuz. Ama hakikaten işte şöyle şöyle bir durum var. Biz öğrenmeyince, dikkat etmeyince üzülüyorsunuz. Karşınızdakilerin duygularını anladığınızı ifade ettiğinizde iletişimde birden bambaşka bir boyuta geçmiş olursunuz. Ve bunu bir zayıflık olarak algılamayın. Karşınızdaki belki biraz şaşıracaktır ama bir saldırı olarak da algılamaz hiçbir zaman. O zaman derseniz, hocam sınava biraz erteler misiniz? Ya da o zaman derseniz, işte ben istediğiniz kadar izin veremem size ama işte 2 gün verebilirim. Anlatabiliyor muyum? O zaman iletişimde normalde krizler daha kolay bir şekilde çözülebilir. Kriz daha iyi yönetilebilir. Bu satış gibi şeylerde de, eğer satış yapan birisiyseniz, karşınızdakini anlıyor olmanız gerekir. Bir yandan içinde bulunduğu toplumu, eğer nerede yaşadığını biliyorsanız, yani telefonla falan da yapıldığı için satışlar, bazen her zaman herkesin nasıl bir durumda olduğunu bilmiyoruz. Ama eğer ufacık bir ortak nokta yakalayabilirseniz, biliyorsunuz ki orada bile gerçekten çok daha etkili oluyoruz. Uzun lafın kısası, iletişim kurarken, bu da bana zaten böyle yapıyor, bu da hep benden bir şey istiyor, ya da şu kişi de böyle, bu kişi de böyle yerine, o kişinin duygularını nasıl anlayabilirim üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü ancak o zaman eşleşip kontrol edebiliriz.
1: O zaman biraz kendi duygularımızdan biraz soyutlanıp da karşı tarafın duygularını biraz düşünerek hareket etmek gerekiyor.
0: Aynen öyle. O yüzden iletişimde hep böyle bahsedilen şey, birisi sizle derdini paylaşıyorsa ben diye anlatmayın. Hı hı. Çünkü oradaki mesele siz değilsiniz. Buradaki mesele aslında o kişinin duygusunu anlayabiliyor olmak. Ve bazen gerçekten hiçbir şey demeyin ve orada durun. Sizin o duyguyu üzerinize aldığınızı, hissettiğinizi, duyarlı olduğunuzu hissettiğinde bu o kişiye bazen bir terapi gibi geliyor. Ve o zaman bazen gülenle gülüp ağlayanla ağlamak gibi bir şey vardır ya. Öyle bir duruma geldiğinizde hiçbir şey demeseniz bile bir terapi haline geliyor. Hı hı. Bu olabilen bir şey. Tabii bunun yapılması gereken durum var, yapılmaması gereken durum var. Kısacası empati ve sempati gerçekten iletişimde çok önemli. Hı hı. Aile ilişkilerinde inanılmaz önemli özellikle. Yani nesiller arasında çatışmalar oluyor. Halbuki bu nesiller birbirlerini tanısa, hı hı, ve birbirlerini anlamaya çalışsa her hareketin arkasında yatan bir duygu olabilir. Bazı insanlar bazı söylediklerini ne bileyim bana su verme diyorsa gerçekten su vermemenizi istiyordur. Ama bazı insanlar bir şey söyleyip tam tersini aslında istiyor. Özellikle bunu kadınlarla alakalı diyorlar. Ay yok istemiyorum diyor ama çünkü sizin ısrar etmenizi istiyor aslında. Sizin o sorumluluğu almanızı istiyor. Bunları anlayabilmek için bu kadınlar niye böyle, erkekler niye böyle, annem niye böyle, çocuğum niye böyle? Bu tür çatışmaları halledebilmek için gerçekten empatiye, sempatiye ihtiyacımız var. Eğer tam olarak aynı şeyi hissedemiyorsak da en azından sempatiyle yaklaşabilmemiz gerekiyor. O duyguyu anlayarak sağduyulu bir şekilde ve o duyguya duyarlı bir şekilde devam edebilmemiz gerekiyor iletişimimize. Yoksa birbirimizi suçlayarak ya da birbirimizin arkasından dedikodu yaparak gidip de şikayet ede o küçücük kıvılcımları, tartışmaları büyüte hiçbir yere varamayız. Aynı şekilde de istediğimiz sonuçları alamayız. Yani diyelim ki izin istiyoruz, bir şey istiyoruz ya da birlikte bir iş yapmak istiyoruz. Daha güzel bir ekip ruhu oluşsun istiyoruz. Ne bileyim daha huzurlu bir iş ortamı, daha eğlenceli, keyifli bir arkadaş ortamı istiyoruz. Okulda öğretmenlerimizle iyi bir iletişim kurmak istiyoruz. Yani okulda sonuçta öğretmenlerle iyi iletişim kurmanın tek yolu aslında hani çok müthiş notlarım var ben böyle hani aşırı çalışkan bir öğrenciyim değildir. Bazı öğrenciler vardır. Hani orta karar devam eder derslerde ama öğretmen bilir. Aralarında herhangi bir çatışma yoktur. Öğretmen bilir ki elinden geleni yapıyor. İşte bu duygu eşleşmesi durumunu nasıl yapabiliyoruz? Tabii Gamze'nin yine soruları var ama kısa
1: ama
0: bir ara
1: kısa
0: verelim.
1: Bir ara verelim.
0: Hafif birazcık müzik dinleyelim, evet, şöyle. Ondan sonra tekrar bu empati sempati üzerinde biraz daha konuşacağız.
1: Evet, bu arada bize yazabilirsiniz yorumlarınızı, sorularınızı ya da bu konuyla alakalı belki başka konular konusunda konuşmamızı istiyorsanız eğer. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Gerçekten başka bir dünyadayız ve bugün empatiyle, sempatiyle alakalı bir şeyler konuşuyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim adam bana şöyle yapmış, adam bana böyle yapmış. Ben oturum kendini acaba nasıl hissetti de böyle yaptığımı düşüneceğim. Ekstrem durumlarda bazen hani eğer gerçekten bir çıkar çatışması varsa bunu yapmak zor oluyor. Ama başlangıçtan itibaren evet eğer bunu yapabilirsek zaten o zaman o kişinin nasıl hissettiğini anlayacağımız için ortalama olarak ne tepki vereceğini ve ne yapacağını da anlayacağız. O zaman zaten güvenilirliği konusunda da bir fikriniz olur. O yüzden böyle çok büyük adımlar atmadan önce gerçekten insanları iyi gözlemleyebilmek ve ne hissettiklerini, ne olduklarını birazcık anlayabilmek doğru bir şey. Çünkü her şey karakterle, hani ben insan sarrafıyım falan diye laf vardır ya, her şey karakter analiziyle mümkün olmuyor. Evet, karakter analizi çok çok çok önemli. Tabii ki çok tecrübemiz olabilir ve böyle hani vardır ya yaşlılıkta böyle yaşlılık bir merdiven gibidir. Yukarı çıktıkça yorulursunuz ama bakış açınız genişler falan böyle sözler vardır. Evet tabii ki bu çok önemli ama buradaki olay duyguyu anlayıp onu yakalayıp onunla eşleşebilmek ki yönetebilirsiniz. Bazen çok kötü niyetli insanlar bile iyi niyetli insanlar karşısında o kötülüğü yapamıyor. Sadece o kişiyi es geçmeyi tercih ediyorlar o durumlarda. O yüzden gerçekten güven ortamı yaratmak doğru kararlar almak için çok önemli bir şey. Daha iyi iş ilişkileri kurmak için de önemli bir şey. Ve sağlam dostluklar kurmak için de önemli bir şey. Şimdi Gamze şöyle bir özet geçsin. Konu birazcık dağıldı galiba. Biraz anlatsın bakalım nelerden bahsediyorduk. Ne zaman lazımdı bu empati sempati?
1: Yani yöneticilerimizin özellikle mesela bu konuda belki çalışanlarla iyi bir iletişimde olması için, aynı zamanda belki öğretmenlerin, sadece öğretmenlerin değil, öğrencilerin de aynı şekilde öğretmenlerine karşı, öğretmenlerin öğrencilerine karşı olan ilişkilerinde empati kurmaları çok önemli. Yani her sektörde tabii ki buna gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. İletişim kurmanın en önemli yollarından ikisi diye düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten öyle. Bakın, normalde her şeyin belirli kuralları varmış gibi algılanabilir. Biz de burada söylüyoruz basit bir şekilde. Buradaki belki bir saatimiz içinde bir de tabii müzik dinliyoruz, güzel güzel girişlerimiz var, sohbet ediyoruz birazcık bazen. Sadece Gamze ile aramızda şakalaşmalar oluyor vesaire. Ama belki böyle 40 dakikada bir şey anlatıyoruz. Bir konu anlatıyoruz. Ve aslında o 40 dakikada anlatılan konu bazen eğer uygulanırsa insanın hayatındaki böyle düğüm noktalarını açabilecek, kısır döngüleri bozabilecek, kırabilecek, bizi özgür bırakabilecek şeyler oluyor. Ben empatiyi fark etmeden önce hep şöyle bir haldeydim. Ya zaten bana hep böyle yapıyorlar. İşte bu kişi de öyle birisi, kötü birisi. Ondan sonra anladım ki ya mesela benim de algılanma şeklimde aa sen ne kadar kibirlisin olarak algılanabiliyordu. Ve ben de başkaları için bazen böyle bir şey düşünüyordum. Sonradan empatiyi geliştirdikçe şöyle bir şey oldu. Ondan dolayı yapmıyor, utandığı için yapıyor. Yani aslında bu kişi öyle düşündüğümüz kadar sosyal birisi değil. Bazen insanların bir şey yapma sebebi bizim varsaydığımızdan bambaşka bir şey olabiliyor. O yüzden empati çok önemli. Ve siz netice itibariyle o gün kötü bir gün geçirmekte olan birine bir de çıkıştığınızda hatasını böyle direkt söylediğinizde bir şeyler olduğunda ters bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Yani örnekler vermeye çalışıyorum. Herhangi birisine bir hata yapılmış bir işte ya da öğretmeninize bir yorumunuz var ya da bir ekip arkadaşınıza bir yorumunuz var. Şimdi zaten kötü gün geçiren birisi. Diyelim ki böyle anlıyorsunuz, hissediyorsunuz, huzurlu değil. Önce ya iyi misin, hani bugün biraz durgun gördüm seni gibi bir şey konuşulduğunda yo hayır değil falan da dese iyi tamam deyip sadece onunla durup eşleşebilmek. Yani bu sadece konuşma düzeyinde olmuyor. Beraber sessiz durup eşleşmekle de olabiliyor. Ondan sonra ya işte ben de seninle bir şey paylaşacaktım dediğinizde şu şu şu maili atmışız ya, yanlış olmuş ya da herhangi bir şey olabilir. Çok daha olumlu bir tepki alacaksınız. Ya acele etme şimdi, bugün zor bir gün herhalde ama daha sonra yaparsın. Aksi takdirde bu kişilerle olan illa yönetmeniz gerekmiyor. Bir şey yaptırabilme gücünüz çok düşer. Yani...

0: Yani şöyle de bir şey oluyor. Mesela karşınızda birisi diyelim ki ayağını masaya çarptı ve canı acıdı. Ah dedi. Yani niye bağırıyor ki bu? Çünkü canı acıdı da ondan bağırdığı algılayamıyor. O yüzden insanların her zaman her davranışlarının arkasında yatan bir sebep vardır. Ve bu gizliden gizliye çözülebilir bir şey. Tam da böyle o kişi işte bu da zaten böyle böyle falan diye düşünürken siz nokta atışı ya belki şöyle mi düşünüyorsun ya da böyle düşünüyorsun ama aslında böyle böyle dediğiniz zaman insanlar da ya nereden bildi ya da hani yo hiç de öyle değil falan deseler bile aslında o kadar da kötü biri değilmiş ya gibi bir izlenim uyanıyor. Yani kısacası aslında empatiye bak bu da çok empat biri. Bu da çok işte insanlara duygularını duyarlı diye adını koymasalar bile sadece sizin yanınızda kendilerini daha rahat hissediyor olurlar. Bunu da hayatımızın her alanında, evde, iş yerinde, okulda, sokakta, her yerde kullanabiliriz. Ve böyle olduğumuzda bütün toplum değişir. Acele ediyorlar işte neden bu kadar acele ediyorlar ne bileyim metrodan çıkarken. Acelesi var ya da birisi size çarptığında aceleniz var herhalde deyip yol verebilmek. Oradaki bütün hani diyoruz ya her yerde negatif enerji var bilmem ne. O ortamı tamamen temizleyebilecek bir şey. Hadi yine bir ara verelim. Sonra daha biraz daha sorularımız var. Onları da cevaplayacağız. Evet. Bu arada sizin de sorularınız varsa lütfen bize iletin.
1: Lütfen bize iletin. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün empatiden, sempatiden bahsetmiştik. Evet. Genel olarak dedik ki bir durumu, krizi yönetmek istiyorsak, bir topluluğu yönetmek istiyorsak, birilerine bir şeyler yaptırmak istiyorsak, istediğimiz tepkiyi alabilmek için empati ve sempati gerekiyor. Efendim dedi ki sempati sadece duyguları duyarlı olmak, ona göre davranmak, anlamaya çalışmak, kendimizi onun yerine koymaya çalışmak. Empatide ise biraz farklı bir durum var. Gerçekten o kişinin hissettiği gibi hissediyorsunuz. Ve dedik ki böyle daha sanatçı yürekli kişilerde genel olarak bu durum vardır. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Empatlarda daha fazla kırışıklık olduğu saptanmış. Neden? Kim ne anlatsa ona göre mimik yapıyor. Çok fazla mimiklerini, jestlerini kullandığı için tabii ki hani oralarda sonra kaslar orayı büke aça büke aça kırışıklıklar oluyor. O yüzden bazen kendi acıları bile olmayanlar başkalarının acılarını da üstlerine alabiliyorlar. Gamze'nin çılgın soruları. Buyurun efendim.
1: Peki aşırı derecede empat olmanın bir zararı var mı?
0: Şöyle zararları var. Bazı mesleklerde kesinlikle bir şey hissetmemeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Örneğin doktorluk. Yani evet. Bu demek değil ki bu insanlar robot gibi olsun. Ama şöyle düşünün, şimdi çok ciddi bir ameliyat yapıyorsunuz. Ve yani o kişiyle ay yazık bak gitti kalp gitti vah vah vah paniği halinde ameliyat yapmaya çalışırsanız tabii ki de hani akıl salim derler ya böyle mantıklı, akıl başında kararlar, doğru kararlar aniden alamayabilirsiniz. Çünkü duygu yoğunluğu bazen sağduyumuzun önüne geçebiliyor. Dolayısıyla böyle doktorluk gibi şeylerde zaten etik değildir. O yüzden duygusal bir bağları olan kişilere, yakınlarına falan, yani basit tedavileri tabii ki yaparlar ama ameliyatlarına falan girmemesi genelde tercih edilir. Ya da işte doktorlar bir şeyler yaparken, böyle tedavileri uygularken falan sanırsınız ki hiçbir şey hissetmiyor. Ya hani dersiniz buz gibiydi. Nasıl böyle işte benim orada bilmem ne var, adam işte gayet gülerek konuşuyor falan gibi bir şey oluyor. Ama onlara etik olarak zaten bu öğretiliyor. Dolayısıyla onlar kesinlikle böyle bir empati kurmazlar. Yani kurmamayı öğreniyorlar.
1: Evet, kurmaması daha sağlıklı bir durum
0: değil
1: oluyor.
0: Mi? Evet. Bir de bir tane arkadaşımız var. Gamze ile ortak arkadaşımız. O da çok küçüklükten beri arkadaşımızdır. Çok komik bir şey söyledi. Kendisi Theta Healer ve yani şimdi bunun ne olduğunu daha sonra açıklarım da bir şekilde yaşam koçu gibi düşünün ama farklı bir terapi yöntemi. Şimdi ilk başlarda başladığında tabii ki bütün eğitimleri aldı vesaire vesaire ama kim ne anlatsa onların duygularını hissetmeye başlıyor. Bu sefer eve geliyor, hiçbir şey olmuş değil, işte çalışmış, o gün gayet de güzel geçmiş vesaire. Ondan sonra eve geliyor, annesi soruyor ne oldu? Ya bu sefer şey oluyor, ya kadın şöyle olmuş da böyle olmuş, başına şunlar gelmiş. O kişilerin duyguları yani sanki ne bileyim aile hayatında aldatılmış, güven duygusu kırılmış birisi geliyor. Mesela kendi de birilerine güvenememeye başlıyor. Halbuki o senin duygun değil, sen başkasının duygusunu sahipleniyorsun. Ve böyle durumlarda sanki başkası baskı altındayken biz de baskı altında gibi hissedebiliyoruz kendimize. Bu kadar büyük bir boyutta gerçekten zararlı bir şey. Çünkü eninde sonunda sürekli olarak bize gelip birileri korkularından, kaygılarından, işte ne bileyim ben üzüntülerinden, sevgilisine de ayrılmıştır, işte işleri kötü gitmiştir vesaire bir şeylerden bahsedecektir. Sempatide anlayıp duyarlı davranmak ayrı bir şey. Yani gidip de olayı biraz daha aşamayla hani aşama aşama fazlaca yukarı çıkarıp da kendimiz kendimizi işten kovulmuş gibi hissetmek bambaşka bir şey. Uzun lafın kısası bazı durumlarda gerçekten kurmamak gerekiyor. Aksi takdirde özellikle birilerine danışmanlık yaparken özellikle bizim ülkemizde hepimiz aslında bir yandan birer öğütçü, birer danışman gibi davranıyoruz. Çünkü herhalde bilmiyorum çok böyle dertlerimizi anlatasımız var vesaire. Tabii kimle paylaşacağız? Yakınlarımızla paylaşıyoruz. Dolayısıyla bizle de paylaşılıyor. Değil mi Gamze?
1: Evet.
0: Ben mesela Gamze ile paylaşıyorum.
1: Evet.
0: Şimdi ben her paylaştığımda zaten ben kötü durumdayım. Bir de Gamze de böyle kendi dertleri de var. Benim derdimi de üstüne alsa onun üzerinde çok ciddi bir duygu yükü olur.
1: Evet.
0: Yanında durup paylaşmak ayrı bir şey. Bazen onunla oturup ağlamak ayrı bir şey. Ama orada onun sizin için, sizin duygunuz olmadığı için bitmesi gerekiyor. Daha sonrasında o duyguyu sahiplenmemeniz gerekiyor. Ama tabii bunu yapmak doğal olarak, hani bir yetenek olarak empat olanlarda zor. Maalesef mesela bende var böyle bir yetenek ve çok tuhaf. Geçenlerde bir abimize baktım mesela ve yani ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bir rahatsızlığı olduğunu biliyorum ama kendisine dönüp baktım, müthiş bir keder hissettim. Birden böyle gözlerim doldu, ağlayacağım. Ama bu arada konuşmuyoruz ve kendisi hiçbir şekilde üzgün olduğunu gösterecek bir şey de yapmıyor. Sadece öyle duruyor. Yani empati işin biraz hastalığa dönen, aşırıya kaçmış versiyonu. Ama okullarda öğretilen tabii ki daha çok kendimizi başkasının yerine koyabilmek. Bu çocuklara şunun için öğretiliyor aslında. Eğer şöyle düşünebilirsen sürekli, kendine bu yapılsaydı nasıl hissederdi? Eğer çocuk sürekli bunu düşünürse, bırakın çocuğu, bizler de yani. Böyle düşünebilirsek, hani sana aynısını yapsa birisi, ilk başta diyeceksiniz ki ya bana ne, ben aldırış etmem. Öyle bir şey yok. Bazen tam olarak da bize yapıldığında aynı şey, öyle hissetmiyoruz. Özellikle mesela başkalarının hatalarını dile getirirken çok böyle cesur oluyoruz. Diyoruz ki ya işte bak şunu da yapmışsın, böyle yanlış yapmışsın falan filan. Ama bize aynı şey yapıldığında ya insan ama hatayı da böyle söylemez ki oluyor. Değil mi? Kendimizinkiler gizli kalsın, kendimizinkiler hoş görülsün, kendimizinkiler tatlı dille söylensin ama biz ortalığı kırıp geçirelim. Öyle olmuyor işte, öyle olmuyor. O yüzden çocuklara gerçekten öğretilmesi gereken bir şey empati kurmak. Ama belirli bir ölçüde benim gibi gidip birisine bakıp da ağlamaya başlamak zararlı. Yine kısa bir ara verelim. Bu arada da sizin de sorularınız var mı efendim? Lütfen yazınız bize değerli dinleyicim. Bu zamana kadar eğer bu programı izliyorsanız böyle gelen program önerilerini değerlendirdiğimizi bilirsiniz. Çünkü sizden gelen yorumlarla da aslında konuları belirliyoruz. Yine sizin de eğer önerdiğiniz konular varsa, değinmemizi istediğiniz şeyler varsa ya da eğer ya şu konunun içinde şunu çok hızlı geçtiniz, genelde böyle oluyor çünkü, çok hızlı geçtiniz, şunu daha ayrıntılı anlatır mısınız dediğiniz şeyler varsa lütfen bize yazınız efendim.
1: Lütfen bize yazın. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Radyo Like'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün empati ve sempatiden bahsettik.
1: Evet.
0: Dedik ki sempati kendimizi başkasının yerine koymak ama sadece onun duygularını anlamaya çalışıp o duygulara duyarlı olmak. Bu cepte. Sonra dedik ki bir de empati var. Bu bir aşama üstü aslında ve bunda karşınızdakinin duygularını birebir hissediyorsunuz. Ayrıca da bunun zararları var. Mesela yaşam koçları vesaire de böyle yapmazlar. Bizim kültürümüzde hepimiz biraz yaşam koçu haline geldik. Sertifikamız olsun olmasın. O yüzden de gerçekten birileri bize bir şey anlattığında onunla birlikte bu duyguyu paylaşmak ayrı bir şey. Ama o duyguyu sonra sahiplenip de evimize götürmek ayrı bir şey. Bunlardan bahsediyorduk ve Gamze'nin başka soruları vardı. Buyurun.
1: Peki genel olarak yaşamda nasıl işliyor, daha hani ekleyebileceğimiz bir şeyler var mıdır acaba bu konuda?
0: Başka kullanım alanları olarak aslında eğer yaratıcılıkla alakalı bir şey yapıyorsanız.
1: Oyunculukta mesela.
0: Evet. Mesela oyunculukta bazı metot oyuncularında şey görürsünüz, böyle ne bileyim bir karakteri oynuyorsa, mesela sokakta kağıt toplayan birini oynuyorsa eğer gerçekten onlar gibi yaşamaya çalışır, onlar gibi hissetmeye çalışır. Gerçekten o kadar yemek yiyince, gerçekten o ortamda uyuyunca ya da gerçekten başlarına genelde şu şeyler gelince nasıl hissediyorlar? Gerçekten oyuncular o kişi haline gelmeye çalışırlar. Ki aslında yani ciddi anlamda zorluk yaşayanlar var. Çünkü kendi normal mizacında ciddi anlamda kalıcı değişiklikler olup da ruhsal sorunlar yaşayan oyuncular da oluyor. Oyunculukta çok işe yarıyor. Çünkü işte bu bir kraliçeymiş ya da Romeo ile Juliet 13 yaşındaymış da ama da aşıkmış falan gibi algılanınca çok uzak şeyler gibi geliyor. Ama biz empatiyi kullanmaya çalıştığımız zaman onları kendi çağımıza uygun hale getirdiğimizde her zaman mesela şu söylenir. Sevdiğin kişi öldü. Bazen bakıyorum benim öğrenciler böyle sahte sahte ağlıyorlar ama diyorum ki mesela evcil hayvanın var mı? Var, hamsterin var. Tamam, hamsterin öldü elinde. Elindeki şu anda hamsterin. Birden bakışları değişiyor. İşte empati, sempati bu işe yarıyor. Birazcık sempati. Hani o karakterle bir bağ kurma çabası. Empati dediğimiz gibi bambaşka bir şey. Gerçekten onun gibi hissetmek. Yazarlıkta pek çok karakter geliştirmek durumunda kalıyoruz. Aksi takdirde böyle sığ kalıyorlar. Nasıl sığ kalıyorlar? Tip boyutunda kalıyorlar. Karakter dediğimiz şey durumların değişmesine göre tepkiler verir. Kendisi evrilir, değişir, duygu durumu değişiklikleri vardır vesaire. Hani karakter daha çok boyutludur. Bunları başka zaman konuşuruz ama neticede karakter yaratabilmek için biraz böyle durumlardaki biri nasıl hisseder diye hissedebilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sadece dış görünüşünü anlatırız. Şu alışkanlığı vardı. Hani bize böyle yapısal olarak verilmiş. İşte bu karakterin illa bir sevdiği renk olsun, bir alışkanlığı olsun, bir şusu olsun. Onları tamamlayıp karakteri oluşturduğumuzu sanırız. Ama uzun vadede o karakterin bir tip olarak kalacağı gerçekten kesindir yani. Neredeyse. Başka sorumuz var mıydı?
1: Evet. Nasıl geliştiririz?
0: Empatiyi normalde herkesin, genelde herkes yapar bunu. Yaptığı bir şey yaparak geliştirebiliriz. Nedir biliyor musunuz? Hı hı. Mesela ne bileyim otobüse bindiniz ya da sokakta yürüyorsunuz. Bir yere gittiniz, parka gidip oturdunuz, bir kafedesiniz vesaire ya da sınıftasınız. İnsanların hayatları hakkında hiç hikaye yazmaya çalıştınız mı kendi kafanızdan? Hani bak şu kişi şöyle bir şey yaptı, böyle görünüyor ve belki de şöyle olmuştur gibi. Yani demeye çalıştım, önce gözlemleyerek gelişir. Önce biraz o kişileri dinleyerek, hani böyle kulak misafiri oluruz ya yan masaya, dinleyerek gelişir. Sonra artık mimikleri okuyabilmeye başlarsınız. Hali tavrı, beden diline okuyabilmeye başlarsınız. Daha sonrasında nasıl hissetmiştir? Ya da böyle bir şey olsaydı ben kendimi nasıl hissederdim? Ben nasıl olsa öğüt veren konumundayım, ben üst durumdayım gibi bir şey değil. Ama aynısını ben yaşasaydım, ben nasıl hissederdim? Daha sonra hissederdimi böyle uzaklaştırarak değil de, işte kendimden örnek vereyim. Bir gün üniversitedeyim, bir arkadaşım geldi. Ağlıyor ama inanılmaz acı çekiyor. Yani çok belli. O zamanlar ben bu kadar gerçekten empat değildim. Ve ne oldu dedim, kedim öldü dedi. O zaman benim kedim yoktu. Aa dedim, çok üzüldüm. Ama hiçbir şey anlamadım. Yani kedi neticede, yani şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Sokakta bir sürü kedi var, yenisini al gibi. Ne kadar canice geliyor şimdi. Aradan zaman geçti. Kedim kaçtı. Yani benim tabii kedim oldu o süreç içerisinde ve bir gün kaçmış yani ben kapıyı kapayana kadar. Ama beni görmeniz lazım, nasıl ağlıyorum. Apartmanı ayağa kaldırdım. Gamze eve gelene kadar kendim bulamıyorum. Komşularla aradık, en son Gamze geldi buldu. Ama bütün gün ağladım. Yani gelene kadar o kedi eve ben hüngür hüngür ağladım. O zaman anladım ki demek ki şöyle bir şey vardı. O artık sizin canınızdan can haline gelmiş. Bazen öncelikle işte şu yaşanmış. Aa vah vah işte başın sağ olsun kardeşim değil de benim sevdiğim bir şey elinden alınsa ne olurdu? Çocuklara diyorum çok üzgünsün, krallığın elinden gitmiş. Ondan sonra tabii hiç bir şey ifade etmiyor. Bu arada tabii ki hani Shakespeare oyunları oynadıkları için böyle krallıklar, kraliçeler oluyor. Sonra dedim ki tamam dedim, odana artık yeni bir misafir gelecek, onu yerleştireceklermiş. Seni odandan kovuyorlar, artık her gün işte şeyde yatak yapacaksın, eşyaların da ortalıkta olacak. İstediğin zaman hani daha doğrusu odaya gireceksin, eşyanı alıp çıkacaksın, o artık başkasının odası olacak. Ondan sonra hemen halleri değişti. Evet, krallıklarımız yıkılmıyor ama kendimize ayırdığımız alan bizim elimizden alınırsa öyle bir tepki verebiliyoruz. Yani kısacası siz de o duyguyu yaratabilecek paralelini bularak bilişsel düzeyde bu şekilde başlayabilirsiniz. Bir süre sonra üzerine çok çalışırsanız maalesef herkesle birlikte acı çekiyor oluruz. Bunun da dengesini çok iyi bir şekilde kurmak gerekiyor. Başka bir sorumuz var mı efendim? Yavaş yavaş sonuna geldik.
1: Evet. Peki bu duygunun adını koymak yeterli mi sence?
0: Birinci aşama için yeterli olabilir ama ileride değil. Şimdi mesela birini bir şey ikna etmek istiyorsunuz. Hı-hı. Bir şey satacaksınız. Size pahalı geliyor biliyorum ama aslında almanız gerekiyor demeniz tabii ki de yeterli olmaz. Ya da biliyorum çekincelerin var, biliyorum üzgünsün. Evet başlangıç için güzel. Bu acı, bu üzüntü falan filan. Ama şeyden bahsediyoruz ya, mesela acı derken neden bahsediyoruz? Herkesin anladığı şey farklı. O kişideki acıyı anlamak başka bir şey. O kişinin gerçekten nasıl hissettiğini anlamak başka bir şey. O yüzden adını koyduktan sonra, evet bu kişi sinirli. Ne yapmak istiyor, ne bekledi de neden sinirli olabilir bunları anlamak için sadece o duyguya maruz kalmak gerekiyor. Sakince biraz durabilmek gerekiyor. Ortamı yumuşatabilmek için sakinlikle durmak gerekiyor. İlk başta. Sonradan yani tamam şöyle mi oldu dediğinizde gerçekten sizin o konuyu çözmeye çalıştığınız o kişi algılar. Ama siz karşı hayır efendim öyle olmadı falan dediğinizde o da size karşı savunmaya geçecektir. Tam tersi siz o kişinin duygularının haklı olduğunu söyleyip de siz de aynı şeyi hissedip durabilirseniz böyle hiç sözel olmayan ama sizin hissettiğinizi o algılayacağı için durum kesinlikle yumuşuyor. Yani eninde sonunda duygunun adını koyduktan sonra o duyguyu hissetmeye, duyarlılık geliştirmeye doğru gitmek durumundayız. Başka sorumuz var mı?
1: Yok.
0: Peki. Bugün çok teşekkür ederiz efendim.
1: Hepsini güzel konuştuk.
0: Sanırım bugün elimden geldiğince elimizdeki sorulara cevap vermeye çalıştım.
1: Evet.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmiştir efendim başka evet. Bir dünya. Umarım biraz daha etrafınızdaki insanları hani böyle yargılayıp kendimizi de yormak. Çünkü kendimize böyle o kötü şeyi anlattıkça onu büyütüyoruz. Kendimize zararımız var.
1: Evet.
0: Neden o yükleri sırtımızdan atıp aslında etrafımıza daha mutlu bir ilişki kurmaktansa illa hayır efendim ben bu kin yükünü, nefret yükünü, ben bu anlaşmazlık yükünü sırtımda illaki taşıyacağım diye tutturalım ki yani. Evet efendim, her bölümün sonunda dediğimiz gibi sizi seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza birazcık dokunabilmişizdir.
1: Umarız.
0: Bu arada eğer yorumlarınız varsa lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. Baskabirdunya369@gmail.com Ben de en son bir şey eklemek istiyorum. Bazen ilişkiler açısından bu fark etmiyor, aile olsun, evlilik olsun ya da biriyle birliktelik olsun. Bazen biraz dengede olmak gerekiyor. Yani siz çok fazla duygu yüklü olduğunuzda karşınızdakinin duygularını anlayabilecek kadar yeriniz olmamış oluyor. O yüzden kendimizi dengede tutmamız gerekiyor ki karşıdaki kişiye de destek olabilelim bazen. Ve aynı şekilde karşımızdaki insanın da aynı şekilde davranması açısından. Gerçekten her şeyin böyle dengede olduğu, farkındalıkta olduğumuz bir yaşam olsun hepimiz için diyorum.
0: Amin. Öyle olsun tabii ki.
1: Öyle olsun.
0: Bir sonraki bölümde tekrar başka bir dünyada Nisan'la Gamze ile görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı en zorlu, en zahmetli koşullarda bile halinizden memnun olabileceğinizi bildirir. Üstelik bazen değil, her seferinde.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Çok bilinen bir deyiş vardır. Değişmeyen tek şey değişimdir denir. Görünüşe bakılırsa günümüzde de bu söz hala geçerlidir. Yaşamdaki değişimler bazen sıkıntıları da beraberinde getirir. Peki bu sıkıntılara nasıl göğüs gerebiliriz? Yaşamdaki iniş çıkışlarla başa çıkmak adlı bugünkü paylaşımda bu konuyu ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

0: Korkarım, Mesih inanlılarının çoğu bir aşağı, bir yukarı, adeta bir tahterevalli üzerindeymiş gibi yaşanacağını düşünüyor. Bir sıcak, bir soğuk. Bir içeride, bir dışarıda olmak, iman yaşamında normal kabul ediliyor. Mesih inanlısının olağan iman yaşamı budur deniyor. Oysa ben, İsa Mesih'in böyle öğretmediği kanısındayım sevgili dostlar. Elçi Pavlus'un da böyle öğretmediği kesin. Bu, Tanrı sözünün öğretisi değildir. Peki bu, her şeyi bir şekilde düzelteceğimiz, dengeleyeceğimiz anlamına mı gelir? Hayır. Bu, her şeyin en nihayetinde daha iyi olacağı anlamına mı gelir? Hayır. Hatta daha beter bile olabilir. Ama inanlı ile inanlı olmayan kişinin arasında bir fark vardır. İnanlılar yani İsa Mesih'e iman edenler, Tanrı'nın tükenmez doğaüstü gücünden yararlanırlar. Tanrı, inanlıların sürekli değişkenlik gösteren koşullar karşısında etkilenmeden ya da sarsılmadan yaşamasını mümkün kılar. Öncelikle bu iniş ve çıkışlarla başa çıkmanın bir öğrenme süreci olduğunu belirtmeliyim. Paulus kendisi için böyle olduğunu söylemişti, bizim için de öyledir. İkinci olarak sevgili dostlar, bu öğrenme süreci bizi en sonunda doğru karşılıklar vermeyi öğrenebileceğimiz bir iç huzuruna ve gönül tokluğuna götürecektir. Paulus'un Filipililer 4:10-13'te neler bildirdiğine kulak verelim şimdi. Bakın ne diyor? Bana olan ilginizi sonunda tazelemiş olmanızdan dolayı Rab'de çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı. Bunları herhangi bir ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben bulunduğum her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bollukta yaşamayı da. İster tok, ister aç olayım, ister bollukta, ister ihtiyaçta olayım. Her durumda ve her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Evet sevgili dinleyiciler, Paulus burada sırrı öğrendim diyor. Bu sırrın çok basit olduğunu söylüyor. Aslında o kadar basit ki birçoğumuzun gözünden kaçabilir. İşte bu nedenle size küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bunu açıkladığımda ve Paulus'un söylediklerini sizinle paylaştığımda sakın bu kadar basit olması mümkün değil demeyin. Şimdi size bir soru soracağım. Tanrı bunu öğrenmemi niçin zorlaştırmak istesin? Eğer o benim bir şey öğrenmemi istiyorsa, Kutsal Ruh'un işi bunu anlamam ve yaşamda uygulamam için olabildiğince basitleştirmektir. Paulus'un burada sözünü ettiği karşılık çok basit bir karşılıktır. Ama kişi bunun gerisinde yatan ruhsal ilkeyi anlamazsa uygulaması da mümkün olmaz. Bu durumda ben denedim ama olmadı der. İnsanların sırf bir yerde durdukları için uyguladıkları o kadar çok ilke vardır ki, bir şeyi duymuş olmanız onun uygulanmış olduğu anlamına gelmez. Ayrıca bir kez uygulanması onun işe yarayıp yaramadığını da göstermez sevgili dostlar. Birçok ruhsal ilke vardır ki gerçeği kavrayana dek defalarca uygulamak zorunda kalırız. Çünkü bunları daha başında kendi düşüncemize göre yorumlamışızdır. Böyle yapmaya çalışan bazılarını tanıyorum. Bu yalnızca irade gücüyle üste çıkmaya çalışmaktır ama bir işe yaramaz. Yaşamın o kadar basit olmadığını hepimiz biliyoruz. Siz benim durumumu bilemezsiniz, neler atlattığımı, neler yaşadığımı bilemezsiniz. Eğer sevgili dostlar benim yaşadıklarımı bilseydiniz, o kadar basit olduğunu söylemezsiniz. Benim nelerle yüz yüze olduğumu bilemezsiniz. Nelerden geçtiğimi, Tanrı'nın yaşamımda nasıl etkin olduğunu bilemezsiniz. Ama size, sizinle paylaşmak istediğim Filipililer 4:10-13 ayetlerinde bildirilen ilkenin işe yaradığını söyleyebilirim. Bunu nasıl mı biliyorum? Yaşamımda bunu iyice öğrenecek kadar çok kez denenmeden geçirildim de ondan. Tanrı beni, durumum değişmeyecek gibi görünüyor. Ne yaparsam yapayım, ne kadar uğraşırsam uğraşayım, koşullar değişmeyecek diyeceğim bir noktaya getirmek zorunda kaldı. Böylece en nihayetinde, Tanrım sen hiçbir şeyde değiştirmesen olur. Durumum ve koşullar aynı kalsa da fark etmez. kabulümdür diyeceğim bir duruma geldim. Paulus da işte bundan söz ediyor. Hapisteyken yazdığı mektubunda işe yaradığını size söylemek istiyorum diyor. Bu ayetleri tekrar tekrar okumak istiyorum. Çünkü bu düşüncenin iyice yerleşmesini istiyorum. Şimdi Filipeliler 4, 10, 13 ayetlerini bir kez daha okuyalım. Bana olan ilginizi sonunda tazelemiş olmanızdan dolayı Rab'de çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı. Bunları herhangi bir ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben bulunduğum her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bollukta yaşamayı da. İster tok, ister aç olayım. İster bollukta, ister ihtiyaçta olayım. Her durumda ve her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Evet, aranızdan kaçınız güçsüz olmaktan memnunum. Bana hakaret edildiğinde memnun olurum. Reddedildiğimde memnun olurum. Yalan yere suçlandığımda memnun olurum. Zulüm gördüğümde memnun olurum. Yanlış anlaşıldığımda memnun olurum. Arzularım gerçekleşmediğinde memnun olurum. İhtiyaçlarım karşılanmadığında memnun olurum diyebilir. Böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Ama bakın, Paulus 13. ayette ne diyor? Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Paulus'un ne söylemediğine dikkatinizi çekerim. O, ben her şeyi yapabilirim demiyor. Paulus asla böyle bir şey söylemedi. Asla böyle övünmezdi. Paulus'un Romalılar 12:3'teki bildirisini şimdi hatırlayalım. Bakın ne diyordu? Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum. Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı'nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde ölçülü olsun. Paulus, Filipililer 4:13'te beni güçlendirenin yani Mesih'in aracılığıyla her şeyi yapabilirim diyor. Bu bana biraz gururlu, biraz kendini beğenmiş bir ifade gibi geliyor. Sonra İsa Mesih Yuhanna 15:5'teki bildirisini hatırlayalım. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. İşte İsa Mesih Yuhanna 15:5'te böyle söylüyor. Paulus Filipililer 4:13'te beni güçlendirenin yani Mesih'in aracılığıyla her şeyi yapabilirim diyor. Paulus acaba burada övünüyor mu yoksa bize bir sır mı veriyor? Sevgili dostlar, Paulus burada bize bir sır veriyor ve bu sır şu. Tanrı'nın gücünü kendi güçsüzlüğüme uygulamayı öğrenmek. Bu her şeyin anahtarıdır. Tanrı'nın gücünü kendi güçsüzlüğüme uygulamayı öğrenmek, eziyet, hakaretler, denenmeler, zorluklar, sıkıntılar ve reddedilme karşısında halimden memnun olmamı mümkün kılar. Şimdi kutsal yazılarda yani kutsal kitapta yer alan şu basit ifadeyi iyice öğrenmenizi istiyorum. Bu belki de iman yaşamında öğrenilmesi gereken en basit ama en önemli sırlardan yani ilkelerden biridir. Beni güçlendiren yani Mesih'in aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Aslında son derece basit. Paulus bu ayette Tanrı'nın gücünü sürekli olarak değişen ve bizi alt edermiş gibi görünen durumumuza ve koşullara uygulayabiliriz diyor. O, beni güçlendirenin yani Mesih'in aracılığıyla her şeyi yapabilirim diye bildiriyor. Hatırlarsanız İsa Mesih öğrencilerinin arasından ayrılmadan önce onlara göndereceği yardımcıdan yani kutsal ruhtan söz etti. Yuhanna 16:7'de bakın ne diyor. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez ama gidersem onu size gönderirim. İnanlılar olarak yani İsa Mesih'i izleyenler olarak kutsal ruh her birimizin içindedir. İsa Mesih kutsal ruhu aracılığıyla her birimizde yaşamaktadır. İçimizde İsa Mesih'in yaşamına sahibiz ve en önemli nokta şu, Tanrı'nın gücünü kendi güçsüzlüğüme uygulamam, kendi gücümle değil, Tanrı'nın gücüyle hareket etmemi mümkün kılar. Paulus bu ayette onun içimizdeki varlığı, onun aracılığımızla açığa çıkan gücüne eşittir diyor. Onun içimizdeki varlığı, onun bize sağladığı gücüne eşittir. Diğer bir ifadeyle, sorunlarımızın üstesinden gelmek için onun gücüne sahibiz. Pavlus, beni güçlendiren Mesih'in aracılığıyla her şeyi yapabileceğimi, bu basit ilkeyi öğrendim diyor. Bu ancak İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz ve Mesih'in içimizde yaşamaya başladığı kişisel bir ilişki çerçevesinde mümkün olabilir. Böylelikle yaşamda önümüze çıkan her duruma duygularımızla değil, gerçeklere dayanarak karşılık vermeye başlarız. Yaşamdaki her türlü koşula gerçeğe dayanarak karşılık vermeyi öğreniriz. Gerçek, Mesih'in içimizde yaşamasıdır. Gerçek, Tanrı'nın müdahale etmesidir. Gerçek, her türlü koşula göğüs gerebilmemiz için Tanrı'nın bizdeki gücünü açığa çıkarmasıdır. Tanrı, sizleri ve beni en sıkıntılı, en karanlık dönemlerde bile güçlü kılacağını vaat eder. Yaşamda kendinizi en güçsüz hissettiğiniz zamanlarda, Tanrım daha fazla dayanamayacağım dediğiniz zamanlarda bile. Paulus, Tanrı'nın doğaüstü gücünü kendi güçsüzlüğümüze uygulama ayrıcalığına sahip olduğumuzu söylüyor. Onun gücünü kendi güçsüzlüğümüze uyguladığımız anda, Tanrı yaşamdaki her durumu güçle, sükunetle, sarsılmaz bir duruşla, sabırla, güvenle, cesaretle, başarılı bir biçimde karşılamamızı sağlayacaktır. Paulus, Filipeliler 4:11'de şöyle der, "Bunları herhangi bir ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben bulunduğum her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim." Paulus, "Bulunduğum her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim" dediğinde, karşımızda deneyimlerine dayanarak konuşan biri var. O, bunun işe yaradığını biliyor. Peki bunu biz nasıl başarabiliriz? Yani kontrol edemediğimiz durumlar ve koşullar karşısında halimizden nasıl memnun oluruz? Çevremizdeki her şey infilak ederken ve her yönden saldırıya uğradığımız zaman nasıl sakin, güçlü, istikrarlı, sarsılmaz, esenlikli, huzurlu ve güven dolu olabiliriz? Paulus, "Bulunduğum her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim" diyor. Kutsal kitaba dayanan temeli anlamamız gerekir. Kutsal kitaba dayanan temel şudur. Temel gerçek şudur. İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak iman ettiğiniz zaman o yaşamınıza girdi ve siz de yaşamaya başladı. Tanrı'nın oğlu kutsal ruhuyla içinizde yaşamaktadır. Dolayısıyla içinizde Tanrı'nın gücüne sahipsiniz. Yani bu sahip olmadığınız bir şeyi elde etmek değil, sahip olduğunuz bir şeyi kullanmayı öğrenmektir. Bu yaşamdaki her duruma Mesih'teki konumunuza göre karşılık vermeyi öğrenmektir. Şimdi şöyle düşünün. Paulus sırrı öğrendiğini bildiriyor. Peki ben yaşamımda sürekli değişen durumlar karşısında Tanrı'nın gücünü nasıl kullanacağım? Bunu 4 sözcükle özetleyebilirim. İtaat etmek ve güvenmek. Söylediğim gibi bunu yapmadıkları için durumlarından asla memnun olamayan pek çok insan var. Onlar bu adımları atmadan da ilerleme kaydedebileceklerini sanırlar. Bunu atlarsam bir şey olmaz diye düşünürler. Evet, ne düşünüyorsak oyuz. Bu adımları göz ardı edip bir sonraki aşamaya geçmek isterler. Eğer yaşamınızda sürekli değişmekte olan koşullara Tanrı'nın gücünü uygulamayı öğrenmek ve böylelikle Paulus'la birlikte bu durumu anlıyorum, sevdiğim bir şey değil, olmasını istediğim bir şey değil ama her şeye rağmen içimde huzur ve esenlik var, halimden memnunum diyebilmek istiyorsanız Paulus şöyle yapmanız gerektiğini bildiriyor. Birinci şart olarak istemimi yani isteğimi, irademi Tanrı'nın isteğine, iradesine teslim etmeliyim. Yani durumunuza değil Mesih'e teslim oluyorsunuz. Yaşamınızdaki koşullara değil ona yani Tanrı'ya teslim oluyorsunuz. Teslimiyet niçin ilk adım diye sorarsanız şimdi dikkatle dinleyin sevgili dostlar. Ona teslimiyetin yani Tanrı'ya teslim olmanın Tanrı'nın beni oğlunun benzerliğine dönüştürme tasarısının ve hedefinin ön koşuludur. yaşamınızdaki bazı durumlar doğrudan doğruya Tanrı'dan gelmiş olabilir. Diğer bazıları iblisten, bazıları da diğer insanlardan kaynaklanmaktadır. Ama anlamanız gereken bir şey var. Ona teslim olduğunuz zaman, "Ya Rab, yaşamımı sana veriyorum. Sen ne gönderirsen kabulümdür," demiş olursunuz. O halde halinizden memnun olmak, yani eldekiyle yetinmeyi istiyorsanız bunun ilk adımı teslimiyettir. Siz şimdi durumuma teslim mi olmalıyım diye soruyorsanız, ben duruma teslim olmak hakkında tek bir kelime bile etmedim. Ben yaşamınızı ona teslim, yani Tanrı'ya teslim etmeniz gerektiğini söyledim. "Ya Rab, yaşamımı sana veriyorum. Sen neye izin verirsen kabulümdür," dersiniz. Başka bir seçeneğiniz var mı? Diğer seçeneğiniz duruma karşı savaşmaktır. Diğer seçeneğiniz direnmek, kaygılanmak, üzülmek, korkmak, husumet beslemek, öfke, küskünlük, manipülasyon, dolap çevirmek veya sinsice davranmaktır ki bunların hiçbiri işe yaramayacaktır. Anlayacağınız, Tanrı bazen bize zor olan bir şey verir ama diğerleriyle kıyaslandığında en kolayıdır. Hiç durmayın sevgili dostlar. Ona hemen teslim olun. "Ya Rab, yaşamımı sana veriyorum. Sen ne gönderirsen kabulümdür," deyin. İkinci adım da aynı derecede kolaydır. "Ya Rab, sana güveniyorum. Yaşamımdaki her durumu kendi iyi amacın uyarınca denetleyeceğine güveniyorum," dersiniz. Bir düşünün. Ne olur biliyor musunuz? Durumunuzu Tanrı'ya teslim ettiğiniz zaman mücadele etmeyi bırakırsınız. Direnmeyi bırakırsınız, koşmayı bırakırsınız, manipülasyonu bırakırsınız, dolap çevirmeyi bırakırsınız. Eski alışkanlığınız olan kırgınlığı, küskünlüğü, husumeti, öfkeyi ve kendinizi savunmayı bırakırsınız ve şöyle dersiniz: "Ya Rab, her şeyi sana teslim ediyorum. Ben artık sende huzur bulacağım." Bir örnek vermeme izin verin. Farz edin ki dün akşam yatağınıza yattınız, bir ayağınızı yatağınızdan dışarı çıkartıp yere uzattınız. Yani yere dayayarak bu şekilde uyudunuz. Sevgili dostlar, sizce bu şekilde uyumuş olabilir misiniz? Bu şekilde dinlenmiş olabilir misiniz? Hayır. Belki biraz uyumuş olabilirsiniz ama asla dinlenmiş olmazsınız. Öte yandan dün gece aynı yatağa girip iyice yerleştiniz, rahatça uzandınız. Bu durumda ne olur? Hem rahat uyumuş hem de iyice dinlenmiş olursunuz. Çünkü yatağın sizi destekleyeceğine, sizi kaldırabileceğine güvenirsiniz. Tanrı'nın gece boyunca sizi gözeteceğine güvenirsiniz ve rahat bir uyku çekersiniz. Bu sözlerimle yaşamınız rahat bir gece uykusu gibidir mi diyorum? Hayır. Ben şunu söylüyorum. İçimizde yaşayan göksel babamız bize sağladığı gücüyle yaşamdaki her durumla kendi güçsüzlüğümüzle değil, onun gücüyle yüzleşmemizi sağlayacaktır diyorum. Tanrı'nın gücünü kendi güçsüzlüğümüze uyguladığımız zaman ne olur sevgili dostlar? O anda onda huzur buluruz. Bunu da ona güvenerek yaparız. Her sabah ve her akşam Tanrı'nın önünde yüzüstü kapanırım ve ona kendi gücümün ne kadar zayıf olduğunu, ne kadar yetersiz olduğunu hatırlatırım. Benden yapmamı istediği şeyler için kifayetsiz, yetersiz olduğumu ve bunları ancak onun gücüyle, yani Rabbin gücüyle, onun kudreti, onun bilgeliği ve onun isteğiyle başarabileceğimi söylerim. Tam bir teslimiyet içinde ona, "Ya Rab, eğer hata yapmak beni olgunlaştırmanın bir parçasıysa bu hatayı yapmaya hazırım. Sen ne istersen onu senin istediğin yolla yapmaya hazırım," diye dua ederim. Böylelikle her sabah ve her akşam onun huzurunda, onunla yakın bir ilişki içinde olduğumu ve içimdeki kutsal ruhunun gücüyle bana olanaksız gibi görünen şeyleri başarmamı sağlayacağını bilirim. Bunlar Tanrı'ya şükür ki bir şeyle sınırlı değildir. Pavlus Filipililer 4:12'de şöyle der: "Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bollukta yaşamayı da. İster tok, İster aç olayım. İster bollukta, ister ihtiyaçta olayım. Her durumda ve her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim." Pavlus, dikkat ederseniz, "sırrı öğrendim" diyor. Peki bu sır nedir? Bu sır onun gücünü kendi güçsüzlüğüme uygulamayı öğrenmektir. Peki bu nasıl olur? Öncelikle kendi istemimi yani irademi Tanrı'nın iradesine, istemine teslim etmeliyim. Sonra durumum ne olursa olsun kaygıya, öfkeye, korkuya, husumete, kırgınlığa ve bunun gibi şeylere kapılmadan durumumla yüzleşmek için yeterli gücü ve kudreti bana sağlayacağına, kimin sağlayacağına, Tanrı'nın sağlayacağına güvenmeliyim. Paulus, sır budur. Ben bu sırrı öğrendim diyor. O, ben bunu eskiden beri biliyordum demiyor, öğrendim diyor. O, bunu nasıl öğrendi? Sevgili dostlar, Paulus bunu yenilgiye uğrayarak öğrendi. Paulus bunu birçoğumuzun ruhsal ilkeleri öğrendiği şekilde öğrendi. Başarısız oluruz, bir daha başarısız oluruz, sonra bir daha başarısız oluruz ve yanıt nedir bilemeyiz. Tanrı en nihayetinde bize yanıt işte burada diye bildirir. Kilise önderlerinizin ya da kilisedeki vaizlerinizin amaçlarından biri de Tanrı sözünü öğretmektir. Sizinle ilgili amacım Tanrı'nın bana gerçeği öğretmesidir. Öyle ki bunu sizinle paylaşabileyim. Ancak sizinle paylaşmam bunun yaşamınızda işlemesini sağlamaz. Sizinle paylaşmam bunu benimsemenizi sağlamaz. Bunun ardından işe yarayıp yaramayacağına siz kendiniz karar verirsiniz. Uygulamadığınız takdirde bir işe yaramayacaktır elbette. Kaygılanmam, üzülmem ve fırtınaya tutulmuş bir kayık gibi savrulmam gerekmediğini keşke biri bana çok daha öncesinden söylemiş olsaydı. Ona teslim olmaya ve güvenmeye hazır olduğum takdirde an be an, gün be gün Tanrı'nın sağladığı iç huzuruyla, istikrarla, güvenceyle ve imanla yaşayabileceğimi ve yaşamımdaki her türlü durumla başa çıkmak için onun gücünü kullanabileceğimi söylemiş olsaydı birisi.
1: Yaşamın zorluklarından geçerken Rabb'e güvenmek bizlere iç huzuru ve güven verir. Tanrımız içinde bulunduğumuz her durumu bizim yararımıza ve kendi iyi amacı uyarınca kullanacaktır. Gelecek programda Ayartı Karşısında Kimi Suçlamalıyız adlı paylaşımda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light.
4: 103.6 FM. 103.6 FM.
5: 103.6.
4: Radio Light.

0: Yes, Lord.
1: Ha ha ha.

0: iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu?
8: Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
9: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
8: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Habakuk 2. bölümde iki grup insandan bahsetmiştim. Birinci grup Tanrı'yı tanımayanlar, ikinci grup ise Tanrı'yı tanıyanlardır. Şimdi bu gruplardan bir diğerine tekrar bakalım. Canları kendi içerisinde doğru olmayanlar için ne diyebiliriz? Biraz sonra göreceğimiz kınamalar bu grupta olanlara yöneltilmekte ve özellikle Yahuda'yı ele geçirecek olan Babililere işaret etmektedir. Bu kınamalar kutsal yazılardaki diğer bütün sistematik ve düzgün öğretişlerden ayrı bir özellik taşımazlar. Yani bunlar da kutsal yazılarla uyum içerisindedir. Bunların hepsi 3 ayet içerisinde bulunur. Habakuk 2. bölüm 5. ayet. Servet aldatıcıdır. Günahkarlar, küstahlar kalıcı değildir. Aç gözlüdürler. Ölüler diyarı gibi ve ölüm gibi hiç doymazlar. Ülkeleri ele geçirip halkları tutsak alırlar diyor bu 5. ayette. Bu ayet Babililerden söz eder. Ülkeleri ele geçirip halkları tutsak eden Babililerdir. Başka ülkeleri onlara saldırıp ele geçirmeye özlem duyarlar. Bütün milletleri kendi yanına toplar ve bütün ulusları kendi yanına yığar diyor. Babililer çevrelerdeki uluslara saldırmadan, ülkelerini ele geçirmeden rahat durmazlardı. Ganimet üstüne ganimet toplar, birçok insanı yerinden yurdundan koparır, esir alıp götürürlerdi. Babil dünya tarihindeki ilk süper güç olmuştur. Bunların amacı tüm yeryüzüne egemen olmak ve yönetmektir. Dünyanın diğer güçlü ve büyük uluslarının da gayreti bu yönde olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri de özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra süper bir ülke durumuna gelmiş, dünya üzerinde çok büyük söz sahibi olmuştur. Amerika ve diğer gelişmiş ülkeler kendi işleriyle meşgul olacak yerde genellikle diğer ülkelerin iç işleriyle ilgilenir bir duruma gelmiştir. Evet, kendini biraz güçlü hisseden bir ulus hemen çevresine gözdağı verme ve dünya siyasetinde etkin bir yere gelmek ister. Babil'in düştüğü tuzak da aynen buydu. Gururla dolup tüm dünyayı yönetebileceklerini düşündüler. Dikkat ederseniz Tanrı onların sarhoşluk günahından da söz etmektedir. Bu aynı konuyla peygamberlerin yazılarında özellikle de Amos, Yoel, Nahum ve Habakuk kitaplarında birçok kez karşılaşmaktayız. Nahum, Asur İmparatorluğu'nun sarhoşluk nedeniyle yıkıldığını söyler. Amos, Tanrı'nın İsrail'in Kuzey Krallığı'nı sarhoşlukları nedeniyle sürgüne gönderdiğinden bahseder. Habakuk da burada Tanrı'nın Babil'i sarhoşluğu nedeniyle yıkacağını söylemektedir. Diğer bir deyişle sarhoşluk kendi yıkımını da beraber getirmektedir. Babililer sarhoşluklarıyla meşhurdular. Örneğin bu konuda Daniel kitabının 5. bölümüne bakabiliriz. Orada Babil kralı Belşezar'ın verdiği büyük ziyafeti okuyoruz. Babil'in yıkılışı o gece olmuştu. Niçin? Çünkü hepsi sarhoştu. Sarhoş olup zevk alemleri yaşadıkları bir gecedeydiler. Sağlam duvarlarla çevrili kentlerinin içinde tamamen güvenlikte olduklarını düşünüyorlardı. Roma'nın yıkılışı da sarhoşluk nedeniyle olmuştur. Evet, sarhoşluk ve zevk alemleri birçok ulusun yıkılışına neden olduğu gibi Roma'nın da yıkılmasına neden oldu. Tarihi yerlere yaptığımız gezilerde birçok gence rehberlik yaptığım oldu. Bir defasında onları İtalya'da hiç duymadıkları bir yere götürdüm. Roma'dan yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta deniz kıyısında Tiber Nehri'nin denize döküldüğü bir yerdi burası. Ostia adında eski bir kent harabesi vardı. Kentin harabelerinden de anlaşılacağı gibi Romalılar buraya eğlenmeye, içki içip zevk alemleri yapmaya geliyorlardı. Sarhoşluk kendi ulusumuzun da yıkımına neden olabilir. Bugün her nereye bakacak olsak iş dünyasından spor dünyasına, politikacılardan müzik dünyasına kadar hemen hemen herkesin büyük gösterişli kutlamalara, kokteyllere katıldıklarını ve büyük çapta içki tükettiklerini görüyoruz. Sebebi iş bağlantılarını, görüşmelerini en iyi bu yolla yapmalarıymış. Milyonlarca vatandaşı sarhoş olan bir ulus uzun süre ayakta kalabilir mi? Bu küçük Habakuk kitabında Tanrı sarhoşluğun insanı kibire, gurura götürdüğünü ve her şeyi yutmak isteyen cehenneme, ölüler diyarına dönüştürdüğünü söyler. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında bu konu şu sözlerle özetlenmektedir. Süleyman'ın Özdeyişleri 30. bölüm 15 ve 16. ayetler. Sülüğün iki kızı vardır, adları ververdir. Hiç doymayan üç şey, yeter demeyen dört şey vardır. Ölüler diyarı, kısır rahim, suya doymayan toprak ve yeter demeyen ateş. Mezar ölüler diyarıdır ve burada ilk sözü edilen odur. Habakuk burada aynı kavramı kullanarak şu açıklamayı yapar. Arzusunu ölüler diyarı gibi genişletiyor. Evet, Sheol ya da ölüler diyarı asla doymak bilmez bir şekilde sınırlarını genişletmekte, insanları kendisine çeke çeke çok geniş alanlara yayılmaktadır. Tanrı'nın Babil'e yaptığı 5 kramadan söz ettik. Şimdi bunlara yavaş yavaş değineceğiz. Habakuk 2. bölüm 6. ayette tutsak alınanlar onları küçümseyip alay edecekler mi? Kendisine ait olmayanı ele geçirenin, haraç alarak zenginleşenin vay haline. Daha ne kadar sürecek bu demeyecekler mi diyor. Vay haline ya da vay başına sözüyle yapılan kınamaların ilki kendilerinin olmayanı güç kullanarak elde etmeyi seven Babil'e karşı söylenmiş sır dolu bir özdeyiştir. Ayetin sonunda geçen demeyecekler mi sözüne dikkat etmeliyiz. Burada söze edilen kişilerin bu özdeyişle söyleyecek olanların Babil'in baskısı ve zulmü altında kalmış olan uluslar olduğu söylenebilir. Ve tutsaklarla kendisine ağırlık verenin vay başına. Bunu Türkçe'ye ele geçirdiği, gasp ettiği şeylerle kendi üzerine ağırlık yükleyenin vay başına olarak da çevirebiliriz. Bir şeyi para vererek satın almak bir şeydir, güç kullanarak gasp etmek ise başka bir şey. Tanrı burada elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını isteyen ve kendisine ait olmayanı zor kullanarak gasp eden bu ulusu vay başına diyerek kınamaktadır. Anımsarsınız Tanrı, Yaratılış kitabında insanın alnının teriyle çalışıp geçimini bu yolla kazanması gerektiğini belirtmişti. Sevgili dostum, sen yaşamını alnının teriyle kazanarak sürdürüyor musun? Yoksa başkalarının çalışıp kazandıklarından mı alıyorsun? Babililer çalışmayı sevmezlerdi. Başkaları çalışıp kazanacak, Babililer de zor kullanarak bu insanların ellerindekilerini yağmalayacaklardı. Ama adil ve doğru olan Tanrı, böyle yapan Babil'i burada ağır bir şekilde kınamakta ve azarlamaktadır. Habakuk 2. bölüm 7. ayette, haraca kestikleriniz ansızın ayaklanmayacak mı? Uyanıp yakanıza yapışmayacaklar mı? İşte o zaman onlar için çaput malı gibi olacaksınız sözü, insan ne ekerse onu biçecektir ilkesinin bir başka versiyonu olarak adlandırılabilir. Tanrı, sen başkasına ait şeyleri alıp götürüyordun. Şimdi de başkaları sana ait şeyleri alıp götürecekler der. Tarihe baktığımızda Medler ve Farslar büyük bir ulus olup sahneye çıktıkları zaman Babil'i ele geçirdiği görülür. Med ve Fars orduları bir gece Babil kentinin ortasından akan Fırat Nehri'nin su yatağının yerini değiştirmişler ve suyu başka bir kanaldan kente göndermişlerdi. Geriye ise kent ortasında kuru bir nehir yatağı kalmış. Gabrios komutasındaki Med orduları bu kuru nehir yatağından ilerleyerek kenti kolayca ele geçirmişlerdir. Habakuk 2. bölüm 8. ayette birçok ulusu soydunuz, kan döktüğünüz ülkelere, kentlere ve oralarda yaşayan herkese zorbalık ettiğiniz için halklardan sağ kalanlar da sizi soyacaklar der. İnsanın ne kadar kana susamış ve açgözlü olduğunu buradan bir kez daha görüyoruz. İkinci kınama onların açgözlülüklerine ve kendilerini yüceltmelerine karşın yapılmış bir kınamadır. Habakuk 2. bölüm 9, 10 ve 11. ayetlerde evini haksız kazançla dolduranın, felaketten kaçmak için yuvasını yüksek yere kuranın vay haine, birçok halkı kıyıma uğratmakla kendi soyunuzu utanca boğdunuz. Kendi yıkımınızı hazırladınız. Duvar taşları bile haykıracak bunu ve yankılanacak ahşap girişler der. Sarhoşluk gibi açgözlülük de Babillerin günahıydı. Açgözlülük, tamah, kıskançlık. Bu gerçekten insan yaşamındaki kötü günahtır. İnsan bu günahı işlemekte kendisinin olmayan pek çok şeyi arzu eder. Tanrı ise bize komşumuzun malına mülküne, karısına veya parasına tamah etmememizi emretmektedir. Kötülüğün elinden kurtulsun diye yuvasını yüksek yere kurmak için diyor. Burada Babil'in yuvasının asla ulaşılamaz olduğunu düşünen bir kartal gibi hissettiğinin altı çizilmektedir. Kendi evine utanç kurdun ve kendi canına karşı suç işledin. Babil açgözlülüğü ve döktüğü kanlar yüzünden Tanrı'nın yargısını kendi üzerine getirdi. Taşlar bile onlara karşı tanıklık edeceklerdi. Bunu Hozanna diyerek Rabbi öven kalabalığı susturmaya çalışan Yahudi din önderlerine İsa'nın söylediği şu sözlerle karşılaştırın. Luka 19. bölüm 40. ayette İsa size şunu söyleyeyim. Bunlar susacak olsa taşlar bağıracaktır diye karşılık verdi. Üçüncü kınama ise Babillerin adam öldürme, şiddet ve buna benzer vahşet olaylarına yapılmıştır. Habakuk 2. bölüm 12. ayet. Kan dökerek kentler kuranın, zorbalıkla beldeler yapanın vay haline. Babil'i güçlendiren şey buydu. Yakıp yıktıkça, gittikleri her yerde insan kanı döktükçe, çevresindeki uluslarla savaştıkça daha da güçlendiler ve zengin oldular. Sevgili arkadaşım, şöyle sırtını arkaya dayayıp insanlık tarihine bir bakarsan, insanın yeryüzünde akılsız bir şekilde yaşadığı sonucuna varırsınız. Evet, insan gerçekten akılsızdır. Kendi yolunu belirleyemeyecek kadar günahlı bir doğaya sahiptir. Yaptığı şeyleri hep doğru yaptığını düşünür. İnsanlar birilerine karşı ne zaman savaş açtılarsa bunu yapmakla kendilerini daima haklı gördüler ve insanlara da haklı olduklarını tekrarlayıp durdular. Burada Tanrı'nın Babil'i yargılayışını görüyoruz. Ama Tanrı'nın yargısını bugüne de çekebilir, yeryüzündeki istediğiniz ulusa aynen uyarlayabilirsiniz. Çünkü insanın doğası değişmedi. O zaman Babil'ler ne yapmışlarsa onların yaptıklarından daha fazlasını bugün savaşan bütün uluslar yapmaktadır. Habakuk 2. bölüm 13. ayette halkların bütün emeklerinin yanması, ulusların bütün çabalarının boşa gitmesi, her şeye egemen Rabbin işi değil mi der. Evet, insanlar ateş için boş yere emek çekmekte ve yorulmaktadırlar. Geçmiş dönemlerin büyük uluslarının boş yere yaptıkları uğraşları düşünün. Dikip bina edeceklerine daha çok yakıp yıkmışlardır. Örneğin Yunanlara bakalım. Yunanlar sanat alanında, mimarlıkta, heykeltıraşlık, edebiyat ve daha birçok alanda son derece güzel eserler ortaya çıkarttıkları halde ortaya çıkarttıklarından daha çok var olanları yıkmıştır. Asya'ya girişinde Büyük İskender'in ayak izlerini izleyecek olursanız onun dünyada yakıp yıkmaktan başka hiçbir şey yapmadığını da görürsünüz. İskender işte bu özelliğiyle de Büyük İskender olarak ün kazanmış ve tarih sayfalarına geçmiştir. Habakuk peygamberin kendilerine karşı peygamberlik ettiği Babililer de bu aynı özelliklerden yakıp yıkıcı olmalarından dolayı o günün dünyasında büyük bir ün kazanmıştı. Habakuk 2. bölüm 14. ayette çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa dünyada Rabbin yüceliğinin bilgisiyle dolacak der. Bu Tanrı'nın varmak için ilerlemekte olduğu gelecekteki hedefidir. Bu söz Rab İsa Mesih yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman gerçekleşecektir. Yeşaya 11. bölüm 9. ayet böyle söyler. Habakuk 2. bölüm 15. ayette çıplak bedenlerini seyretmek için komşularına içki içirip sarhoş eden, içkiye zehir bile katan sizlerin vay haline der. Burada söze edilen şey 5. ayetteki sarhoşluktan biraz farklıdır. 5. ayette Tanrı Babil ile ilgili olarak şarapla da hainlik yapar diyordu ama burada 15. ayette komşusuna içki içirip sarhoş eden, içkiye zehir bile katan sizlerin vay haline der. Onların çıplak bedenlerini seyretmek için komşularına içki içirip sarhoş ediyorlardı. Buradaki trajik olan şey alkolün insanı büyük ahlaksızlıklara sürükleyen bir şey olduğudur. Alkol ve alkol bağımlılığı insanın tüm ahlak değerlerini yıkmasına yol açabilir. İnsana başka türlü belki de asla yapmayacağı bir sürü şeyi yaptırıp günaha düşürmektedir. Sarhoşluk günümüzde birçok büyük kuruluşta alarm derecesinde bir sorun oluşturur. Geçenlerde ülkemizin önde gelen holding yöneticilerinden biriyle konuştum. Dediğine göre çalışanları arasında içki içenlerin sayısının son yıllarda artış göstermesi üzerine kadrolarına işleri çok içmeye başlayan elemanlarını gözetlemek olan yeni bazı görevliler almışlar. İçkiye kendilerini kaptıran bu elemanlar bu nedenle iş yerlerinde verimsizlik göstermeye başladıklarında, iş yerine geç kaldıklarında ya da işe gelmediklerinde bu görevliler bu kişileri gece gündüz takip altına alacak, gerekli durumlarda aileleriyle görüşecekmiş. Aralarında uzman olan bu kişilere büyük para verdikleri için onlardan bekledikleri verimi almak onların en doğal hakkı olacaktır, değil mi? Bu nedenle de yeni kadrolarda çalışan bu dedektifler bu kişilerin özel hayatlarını da takip edeceklermiş. Kendilerini içkiye fazla kaptırdıkları zaman gidip onlarla görüşecekler, onları uyaracaklar. Yapabildikleri ölçüde içkiden kurtulmalarına yardımcı olacaklarmış. Aslında burada tam bir tezat örnek görüyoruz. Bir yerde bu holdingler sık sık kokteyl partileri verip kendi çalışanlarının sarhoş olmalarına neden oluyor. Öbür taraftan da sarhoş olanları ayıltmaya, onları alkolden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu bir hastane işletmeye benziyor. Sağlam adamları hastanenize getirecek, onların vücuduna hastalık virüslerini aşılayacaksınız. Daha sonra da kapmış oldukları bu hastalıktan kurtulsunlar diye onları tedavi etmeye, ameliyat etmeye başlayacaksınız. Oldukça saçma değil mi? Ama günümüz dünyasında maalesef bu tür zıtlıklarla sık sık karşılaşıyoruz. Burada Babil'e yapılan suçlama ve kınama buydu. Tanrı onlara sizler sarhoş üretiyorsunuz diyordu. Sadece kendiniz içmekte kalmıyorsunuz ama diğer insanları da kendinize benzetiyorsunuz. Yine uyuşturucu batağına batmış gençler arasında çalışan uzman bir adam ile karısından size bahsedeyim. Bunlar bana uyuşturucu batağına saplananların çoğunun içki içilen ailelerden geldiğini söyledi. Eğer anne baba kendi içki alemlerine devam eder ve aile içerisinde sorumsuzca yaşamayı sürdürürlerse çocukların yarın bir gün uyuşturucuya saplanmaları da gayet doğal karşılanmalıdır. Böyle bir çocuk bu soruyu bana sorduğu için bu soruya iyi bir cevap vermek isterdim. Ama bu çocuğun uyuşturucuya saplanmasının sorumlulukları büyük ölçüde anne babası olduğu için bu çocuklara nasıl bir cevap verilebileceğini bilmiyorum. Bence uyuşturucu batağının gerisinde alkolizm dediğimiz aşırı içki kullanımı da yatar. Uyuşturucu belası bugün dünya toplumlarını kemiren bir aşamaya gelmişse bunun başlıca nedenlerinden birisi sarhoşluk ve içki kullanımıdır diyebiliriz. Bu şeylerin bugün açıkça söylenmediğini, söylediğiniz anda ise artık sevilmeyen biri olacağınızı da iyi biliyorum. Ama Habakuk da kendi yaşadığı toplum içerisinde özellikle de Babil'de sevilen biri değildi. Tanrı'nın sarhoşluğu ve başkalarını sarhoş yapanları kınadığı haberleri Babil'e ulaştıktan sonra Babil'lerin Habakuk'la ilgili düşüncelerini herhalde tahmin etmemize gerek yoktur. Dikkat ederseniz sarhoşluk birçok kötülüğe ve ahlaksızlığa da kapı açmaktadır. Habakuk 2. bölüm 16. ayette onur yerine utanca boğulacaksınız. Şimdi sıra sizde. İçinde çıplaklığınız görünsün. Rab size sağ elindeki ceza dolu kaseden içirecek. Onurunuz kırılacak, rezil olacaksınız der. Sarhoşluk ve her çeşit kötülüğü ve ahlaksızlığı da beraberinde getirir. Boşanmalara, evlerin dağılıp yıkılmasına, insanın günahlı bir yaşam yaşamasına alkol yol açmaktadır. Ben şahsen kendi hayatımda, devlet bürokrasisinde ve siyasette görev yapan insanlara güvenimin kalmadığını söyleyebilirim. Bu insanlar dürüstlük konusunda o kadar güzel konuşmalar yapıyorlar ki, yoksullara yardım edilmesi gerektiğini cesurca söylemelerine rağmen kendileri de sürekli içiyorlar. Size sormak istiyorum. Bizi yönetenler böylesine yozlaşmışsa onlara nasıl saygı göstereceğiz? Oysa onlar hala bizden kendilerine saygı göstermemizi, kendilerine bakmamızı ve kendilerine oy vermemizi istiyorlar. Dünya devletlerinde olup bitenleri, devletlerin içinde neler olup bittiğini bir bilseydiniz, utancınızdan boynunuzu yere eğerdiniz. Sevgili dostum, yüzyıllar önce Habakuk bunu burada açıkça söylüyor. Tanrı şöyle dedi, Babil'i işte bu günahlar nedeniyle yıkacağım. Habakuk 2. bölüm 17. ayette Lübnan'a ettiğiniz zorbalık kendi başınıza gelecek. Telef ettiğiniz hayvanlar sizi dehşete düşürecek. Çünkü insan kanı döktünüz, ülkelere, kentlere ve oralarda yaşayan herkese zorbalık ettiniz der. Zorbalık diğer bir deyişle şiddet eylemleri de sarhoşluğun neden olduğu sonuçlardandır. Fazla söze gerek yok. Siz de biliyorsunuz birçok kötülüğün başlıca nedenlerinden birisi alkoldür. Bugün toplumumuzu yiyip bitiren bütün uyuşturucu bataklığı, boşanmalar, kumar ve fuhuş büyük ölçüde bu sarhoşluk günahından kaynaklanarak ortaya çıkar. Beşinci kınama ise burada Tanrı'nın en nefret ettiği günahlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Habakuk 2. bölüm 18 ve 19. ayetlerde İnsanın biçim verdiği oyma ya da dökme putun ne yararı var ki aldatmaktan başka? Putu yapan yaptığına güvenir ama yaptığı ne ki dilsiz puttan başka? Tahta puta canlan diyenin, dilsiz taşa uyan diyenin vay haline. Put yol gösterebilir mi? Altınla, gümüşle kaplanmış ama içinde yaşam soluğu yok diyor. Tabii ki en büyük günah sarhoşluk değildir. En büyük günah gerçek tanrıyı bırakıp onun yerine sahte bir ilaha, sahte bir dine yönelmek ve puta tapmaktır. Günahlar içerisindeki en berbatı budur. Eski Antlaşma'nın Hakimler kitabında yönetimle ilgili büyük bir prensip yer alır. Bu aynı prensipten Yeşaya'nın kitabında da açıkça söz edilir. Arkadan gelen peygamberlerin hepsi burada belirtilen prensibi kendi ortamlarına uyarlayıp basitçe uygularlar. Bu prensip şudur. Bir ulusun çökmesinde 3 aşama vardır. Birincisi dinde, inanışta sapkınlığa düşmek. İkincisi ahlaksal bozukluklar ve üçüncüsü de siyasi anarşidir. İnsanlık tarihinde kaybolmuş ulusların hepsinin başından bu 3 şey kesinlikle geçti. Çünkü bu her defasında bu şeyler yaşandı. En temel sorun siyasi anarşi değildir. Yine en temel sorun ahlaksal bozukluklar da olmamıştır. Her ne kadar bunlar kötü ve berbat şeyler olsa da yine de en temel sorun dinde, inançta sapkınlığa düşmek, gerçek tanrıdan uzaklaşıp sahte ilahların peşinden yürümek ve onlara tapmaktır. Kim ne derse desin bugün dünya uluslarının içine düştüğü bataklık bu. Gelişmiş süper ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ya da 3. dünya ülkeleri hep bu sorunlarla karşı karşıyadır. Bunlar bir yerde devletin sorunu değil ama bireyin, daha doğrusu insanın kendi yüreğinin sorunudur. Biz de ülkemizden söz edecek olursak kişi başına düşen ulusal gelirde görülen adaletsizlikten, sağlık sektörünün çökmesine, devlet dairelerindeki rüşvetten siyasi partizanlığa kadar birçok günahı sayabiliriz. Bu doğrultuda başka birçok sorun da sizin aklınıza geliyor olabilir. Ama şu var ki milliyetçilik ve dincilik gururundan, bu günahtan tövbe etmedikçe, karşımızdaki insanı kendimizi sever gibi sevmedikçe toplum olarak ileriye gitmeyeceğiz. Milliyetçilik dediğimde vatanseverlikten, vatana bağlılıktan söz etmiyorum. Her bir birey vatansever ve vatanına bağlı olmalıdır. Kendimi, ırkımı diğer insanlardan üstün görmek, onları küçümsemek türünden bir milliyetçilikten söz ettiğimin altını çizmek isterim. Milliyetçiyim diyor ama devletin yasasına uymuyor. Devletin malına mülküne zarar veriyor. Vergi kaçırıyor. Devletin malını çarçur ediyor zihniyetiyle yaşayan kişi. Bu tür yaklaşımlarında aslında vatan hainidir. Vatanın her bir taşını bile canımız gibi korumamız gerekir. Bakın size yaşadığım bir örneği vereyim. Yıllar önce Frankfurt kentinde bir kitap sergisine gittik. Park ederken arabamız park taşına dokundu ve arabanın arka farları kırıldı. Oradan ayrılıp başka bir yere park etmek istedik ama birden önümüzü orta yaşlı bir bayan kesti. Nereye gidiyorsunuz sizler? Bu park taşına zarar verdiniz dedi. Polis gelmeli. Arabanızın numarasını aldım. Gidemezsiniz. Mecburen bekledik ve polis geldi. O taşın yeniden düzeltilmesi için gereken para cezasını bizden aldı. İşte o zamanlarda gerçek milliyetçiliğin vatana bağlılığın bu olduğunu düşündüm. Evet değerli dostum. Sözde milliyetçilik ve dincilik gururundan, bu günahtan tövbe etmedikçe, karşımızdaki insanı kendimizi sever gibi sevmedikçe toplum olarak ileriye gitmeyeceğiz. Ahlaksal bozukluk, siyasi çekişmeler ve anarşi, putperestlik, sahte ilahlara tapmak, büyücülük ve falcılık. Bunları yaşadığınız ülkede görüyor musunuz? Görüyorsanız toplum olarak sizi iyi şeyler beklemiyor demektir. Tarih sahnesinden silinen büyük ulusların tarihine baktığımızda onların da bu sorunlar nedeniyle yok olup gittiğini görürüz. Yüzyıllar önce Asur'un, Babil'in başına gelenler, daha sonra Roma'nın, Bizans'ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun başına gelenler yarın sizin de başınıza gelebilir. Habakuk peygamberin Tanrı sözüne geçirdiği bu büyük prensip Babil ulusunun yaşamında gerçekleşti. Bir ulusun çöküşü gerçek ve yaşayan Tanrı'dan ayrılıp putperestliğe dönmekte başlar. Buna karşılık olarak bazıları ülkemizde hiç kimse bir putun önüne geçip de ona tapmıyor. Modası geçmiş bu inanç sisteminin var olduğunu nasıl söyleyebiliyorsun diye sorabilir. Hayır. Bu inanç maalesef var. Niye birçokları o yüce Amerikan dolarının, Euro'nun önüne geçip tapınıyor acaba? Niye bazıları sekse tapınıyor? Bazıları seks alemlerine, içkiye tapıyor. Yine birçok genç kız ünlü olabilmek için ellerindeki en büyük değeri, namuslarını ayaklar altına dökmekte tereddüt göstermiyor. Sevgili dostum, ister kabul et, ister etme. Düşünceni sürekli meşgul eden, zamanını, gücünü ve paranı uğruna feda edecek kadar sevdiğin herhangi bir şey veya kimse senin putundur ve sen ona tapmaktasın. Yaşayan ve gerçek Tanrı bu tür bir inancı lanetlemekte ve bunun çok büyük bir günah olduğunu söylemektedir. Tanrı kutsal kitapta kendisinin kıskanç bir Tanrı olduğunu söyler. Tanrı bugün bize ben seni yarattım, seni sevdim, seni kurtardım ve seni istiyorum demektedir. Eğer bir insan Tanrı'ya sırtını dönüyorsa insanın yeryüzünde yapabileceği en büyük hatayı yapmaktadır. Habakuk 2. bölüm 20. ayette oysa Rab kutsal dağındadır. Sussun bütün dünya onun önünde der. Ben şahsen bu gelişmenin Rab İsa'nın yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman gerçekleşeceğine inanıyorum. O burada tapınağına geldiği zaman tüm yeryüzü onun önünde sesini kesecek ve susacaktır. O zaman geldiğinde her türlü gürültü, şamata, bağırış, kavga, her türlü gösteri, protesto ve her türlü karışıklık ortadan kalkacaktır. Öte yandan bu sözlerin bugün için geçerli olabileceği de doğrudur. Bugün dünyada bu denli çok sorunla karşı karşıya olmamızın nedeni her ne kadar Rab gökteyse de kendi tapınağındaysa da insanın Rabbin önünde boyun eğmeye ve ona tapınmaya istekli olmayışıdır. Çenemizi kapatıp sadece bir hafta sessiz kalabilseydik çok güzel şeyler olurdu. Keşke herkes bir hafta süreyle ağzını kapatıp hiç sesini çıkarmadan Rabbin önünde bekleyebilseydi. Fakat Rab kutsal dağındadır. Onun önünde bütün dünya sussun diyor. İkinci mezmur 1. ayet bir soru işaretiyle niçin sorusuyla başlar. Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa? Neden boş düzenler kurur bu halklar der. Bunca kargaşa niye? Bunca protesto niçin? Çünkü insanlar Tanrı'dan uzak. Onun için. Uluslar bugün Tanrı'nın gökyüzünde olduğunu unutmuş durumda. Tanrı şimdi kendi cennetindedir. Dünyada ise her şey yolunda diyen kişi çok yanılıyor. Evet Tanrı kendi cennetinde ama dünyada her şey yolunda değil. Dünyamıza, çevremize şöyle bir bakın. Her şey ters gidiyor. Çünkü insan Tanrı ile doğru bir ruhsal ilişki içerisinde değil. Bugün bizim sorunumuz insanın Tanrı ile doğru bir ruhsal ilişki içerisinde olmayışıdır. Sevgili dostum, sadece tek bir alternatif, sadece tek bir çıkış yolu var. Söyleyeyim, doğru kişi imanla yaşayacaktır.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 20. Bölüm. Paulus Efes'i ihtiyarlara veda ediyor.
1: Paulus Milet'ten Efes'e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına çağırdı. Yanına geldikleri zaman onlara şöyle dedi: Asya iline ayak bastığım ilk günden beri sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında Rabbe tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta, gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Yeruşalim'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak Kutsal Ruh beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor.

0: Canımı hiç önemsemiyorum. Ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha görmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim. Ben kimsenin uğrayacağı cezadan sorumlu değilim. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün süreye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. 3 yıl boyunca aralıksız, gece gündüz demeden gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve O'nun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Ben hiç kimsenin altınına, gümüşüne ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki bu eller hem benim için hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamanız gerektiğini gösterdi. Paulus bu sözleri söyledikten sonra diz çöküp onlarla birlikte dua etti. Sonra hepsi acı acı ağlayarak Paulus'un boynuna sarıldılar, onu öptüler. Onları en çok üzen, yüzümü bir daha görmeyeceksiniz demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar geçirdiler.
1: 21. Bölüm Yeruşalim'e Yolculuk.
0: Onlardan ayrılınca denize açılıp doğru İstanköy'e gittik. Ertesi gün Rodos'a, oradan da Patara'ya geçtik. Fenike'ye gidecek bir gemi bulduk, buna binip denize açıldık. Kıbrıs'ı görünce güneyinden geçerek Suriye'ye yöneldik ve Sur kentinde karaya çıktık. Gemi yükünü orada boşaltacaktı. İsa'nın oradaki öğrencilerini arayıp bulduk ve yanlarında bir hafta kaldık. Öğrenciler ruhun yönlendirmesiyle Pavlus'u Yeruşalim'e gitmemesi için uyardılar. Günümüz dolunca kentten ayrılıp yolumuza devam ettik. İmanlıların hepsi eşleri ve çocuklarıyla birlikte bizi kentin dışına kadar geçirdiler. Deniz kıyısında diz çöküp dua ettik. Birbirimizle vedalaştıktan sonra biz gemiye bindik, onlar da evlerine döndüler. Sur'dan deniz yolculuğumuza devam ederek Batlamya kentine geldik. Oradaki kardeşleri ziyaret edip bir gün yanlarında kaldık. Ertesi gün ayrılıp Sezarya'ya geldik. Yedilerden biri olan müjdeci Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Bu adamın peygamberlik eden evlenmemiş 4 kızı vardı. Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye'den Hagavos adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Pavlus'un kuşağını aldı. Bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki, ''Kutsal ruh şöyle diyor. Yahudiler bu kuşağın sahibini Yeruşalem'de böyle bağlayıp öteki uluslara teslim edecekler.'' Bu sözleri duyunca hem bizler hem de oralılar Yeruşalem'e gitmemesi için Pavlus'a yalvardık. Bunun üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. ''Ne yapıyorsunuz? Ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğruna Yeruşalem'de yalnız bağlanmaya değil, ölmeye de hazırım.'' Pavlus'u ikna edemeyince Rabbin istediği olsun diyerek sustuk. Bir süre sonra hazırlığımızı yapıp Yeruşalim'e doğru yola çıktık. Sezarya'daki öğrencilerden bazıları da bizimle birlikte geldiler. Bizi evinde kalacağımız adama eski öğrencilerden Kıbrıslı Minason'a götürdüler.
1: Pavlus Yeruşalim'de.
0: Yeruşalim'e vardığımız zaman kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Pavlus'la birlikte Yakup'u görmeye gittik. İhtiyarların hepsi orada toplanmıştı. Pavlus onların hal hatırını sorduktan sonra hizmetinin aracılığıyla Tanrı'nın öteki uluslar arasında yaptıklarını teker teker anlattı. Bunları işitince Tanrı'yı yücelttiler. Pavlus'a, ''Görüyorsun kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı var ve hepsi kutsal yasanın candan savunucusudur.'' dediler. ''Ne var ki duyduklarına göre sen öteki uluslar arasında yaşayan bütün Yahudilere çocuklarını sünnet etmemelerini, kölelerimize uymamalarını söylüyor, Musa'nın yasasına sırt çevirmeleri gerektiğini öğretiyormuşsun. Şimdi ne yapmalı? Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. Bunun için sana dediğimizi yap. Aramızda adak adamış 4 kişi var. Bunları yanına al. Kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de kutsal yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın. Öteki uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve fuhuştan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık. Bunun üzerine Pavlus o 4 kişiyi yanına aldı, ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her birinin adına ne zaman kurban sunulacağını bildirdi.
1: Pavlus tutuklanıyor.
0: 7 günlük süre bitmek üzereydi. Asya elinden bazı Yahudiler Pavlus'u tapınakta görünce bütün kalabalığı kışkırtarak onu yakaladılar. "Ey İsrailliler, yardım edin!" diye bağırdılar. Her yerde herkese, halkımıza, kutsal yasaya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur. Üstelik tapınağa bazı Grekleri sokarak bu kutsal yeri kirletti. Bu Yahudiler, daha önce kentte Pavlus'un yanında gördükleri Efesli Trofimos'un Pavlus tarafından tapınağa sokulduğunu sanıyorlardı. Bütün kent ayağa kalkmıştı. Her taraftan koşuşup gelen halk Pavlus'u tutup tapınaktan dışarı sürükledi. Arkasından tapınağın kapıları hemen kapatıldı. Onlar Pavlus'u öldürmeye çalışırken bütün Yeruşalim'in karıştığı haberi Roma taburunun komutanına ulaştı. Komutan hemen yüzbaşılarla askerleri yanına alarak kalabalığın olduğu yere koştu. Komutanla askerleri gören halk Pavlus'u dövmeyi bıraktı. O zaman komutan yaklaşıp Pavlus'u yakaladı, çift zincirle bağlanması için buyruk verdi. Sonra "Kimdir bu adam, ne yaptı?" diye sordu. Kalabalıktakilerin her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Kargaşalıktan ötürü kesin bilgi edinemeyen komutan Pavlus'un kaleye götürülmesini buyurdu. Pavlus merdivenlere geldiğinde kalabalık öylesine azmıştı ki askerler onu taşımak zorunda kaldılar. Kalabalık "Öldürün onu!" diye bağırarak onları izliyordu.
1: Pavlus kendini savunuyor.
0: Kaleden içeri girmek üzereyken Pavlus komutana "Sana bir şey söyleyebilir miyim?" dedi. Komutan "Grekçe biliyor musun?" dedi. "Sen bundan bir süre önce bir ayaklanma başlatıp 4000 tehtişçiyi çöle götüren Mısırlı değil misin?" Pavlus, "Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudi, hiç de önemsiz olmayan bir kentin vatandaşıyım," dedi. "Rica ederim halka birkaç söz söylememe izin ver." Komutanın izin vermesi üzerine Pavlus merdivende dikilip eliyle halka bir işaret yaptı. Derin bir sessizlik olunca İbrani dilinde konuşmaya başladı.
1: 22. bölüm.
0: "Kardeşler ve babalar, size şimdi yapacağım savunmayı dinleyin," dedi. Pavlus'un kendilerine İbrani dilinde seslendiğini duyduklarında daha derin bir sessizlik oldu. Pavlus şöyle devam etti. "Ben Yahudiyim. Kilikya'nın Tarsus kentinde doğdum ve burada Yeruşalem'de Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin yaptığı gibi ben de Tanrı için gayretle çalışan biriydim. İsa'nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, kadın erkek demeden onları bağlayıp hapse atardım. Başkâhin ile bütün kurul üyeleri söylediklerimi doğrulayabilirler. Onlardan Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım oradaki İsa inanlılarını da cezalandırmak üzere bağlayıp Yeruşalim'e getirmekti. Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. Yere yıkıldım. Bir sesin bana "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini işittim. "Efendim, sen kimsin?" diye sordum. Ses bana "Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım," dedi. Yanımdakiler ışığı gördülerse de benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar. "Rab, ne yapmalıyım?" diye sordum. Rab bana "Kalk, Şam'a git," dedi. "Yapmanı tasarladığım her şey orada sana bildirilecek. Parlayan ışığın görkeminden, gözlerim görmez olduğundan yanımdakiler elimden tutup beni Şam'a götürdüler. Orada Hananya adında dindar, kutsal yasaya bağlı biri vardı. Kentte yaşayan bütün Yahudilerin kendisinden övgüyle söz ettiği bu adam gelip yanımda durdu ve "Saul kardeş, gözlerin görsün" dedi. Ve ben o anda onu gördüm. Hananya, "Atalarımızın Tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve adil olanı görüp onun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir" dedi. Görüp işittiklerini bütün insanlara duyurarak onun tanıklığını yapacaksın. Haydi ne bekliyorsun? Kalk, onun adını anarak vaftiz ol ve günahlarından arın. Ben Yeruşalim'e döndükten sonra tapınakta dua ettiğim bir sırada kendimden geçerek Rabbi gördüm. Bana "Çabuk ol" dedi. "Yeruşalim'den hemen ayrıl. Çünkü benimle ilgili tanıklığını kabul etmeyecekler." "Ya Rab" dedim. "Benim havradan havraya giderek sana inananları tutuklayıp dövdüğümü biliyorlar. Üstelik sana tanıklık eden İstefanos'un kanı döküldüğü zaman ben de oradaydım. Onu öldürenlerin kaftanlarına bekçilik ederek yapılanları onayladım." Rab bana "Git" dedi. "Seni uzaktaki uluslara göndereceğim."
1: Roma vatandaşı Pavlus.
0: Pavlus'u buraya kadar dinleyenler bu söz üzerine "Böylesini yeryüzünden temizlemeli, yaşaması uygun değil" diye seslerini yükselttiler. Onlar böyle bağırır, üstlüklerini sallayıp havaya toz savururken komutan Pavlus'un kalenin içine götürülmesini buyurdu. Halkın neden Pavlus'un aleyhine böyle bağırdığını öğrenmek için onun kamçılanarak sorguya çekilmesini istedi. Kendisini sırımlarla bağlayıp kollarını geriyorlardı ki Pavlus orada duran yüzbaşıya "Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız yasaya uygun mudur?" dedi. Yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana haber verdi. "Ne yapıyorsun?" dedi. "Bu adam Roma vatandaşıymış." Komutan Pavlus'un yanına geldi. "Söyle bakayım, sen Romalı mısın?" diye sordu. Pavlus da "Evet" dedi. Komutan "Ben bu vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim" diye karşılık verdi. Pavlus "Ben ise doğuştan Roma vatandaşıyım" dedi. Onu sorguya çekecek olanlar hemen yanından çekilip gittiler. Kendisini bağlatan komutan da onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu.
1: Pavlus yüksek kurulun önünde.
0: Komutan ertesi gün Yahudilerin Pavlus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti. Başkâhinlerle bütün yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı.
1: 23. Bölüm.
0: Yüksek kurulu dikkatle süzen Pavlus, "Kardeşler" dedi. "Ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım." Başkâhin Hananya, Pavlus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi. Bunun üzerine Pavlus ona, "Seni badanalı duvar, Tanrı sana vuracaktır" dedi. "Hem oturmuş kutsal yasaya göre beni yargılıyorsun, hem de yasayı çiğneyerek beni dövdürüyorsun." Çevrede duranlar, "Tanrı'nın başkâhinine hakaret mi ediyorsun?" dediler. Pavlus, "Kardeşler, başkâhin olduğunu bilmiyordum" dedi. Nitekim halkını yönetenleri kötüleme diye yazılmıştı. Oradakilerden bir bölümünün Saduki, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Pavlus, yüksek kurula şöyle seslendi. "Kardeşler, ben öz be öz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım." Pavlus'un bu sözü üzerine Ferisilerle Sadukiler çekişmeye başladılar. Kurul ikiye bölündü. Sadukiler ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur derler. Ferisiler ise bunların hepsine inanırlar. Kurulda büyük bir kargaşalık çıktı. Ferisi mezhebinden bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde "Bu adamda hiçbir suç görmüyoruz" diye bağırdılar. "Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş?" Çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Pavlus'u parçalayacaklar diye korktu. Askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. O gece Rab Pavlus'a görünüp "Cesur ol" dedi. "Yeruşalim'de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerekir."
1: Pavlus'u öldürme girişimleri.
0: Ertesi sabah Yahudiler aralarında gizli bir anlaşma yaptılar. Pavlus'u öldürmeden bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Bu anlaşmaya katılanların sayısı 40'ı aşıyordu. Bunlar başkâhinlerle ileri gelenlerin yanına gidip şöyle dediler. "Biz Pavlus'u öldürmeden ağzımıza bir şey koyarsak bize lanet olsun diye ant içtik. Şimdi siz yüksek kurulla birlikte Pavlus'a ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de Pavlus daha kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız." Ne var ki Pavlus'un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduğunu duydu. Varıp kaleye girdi ve haberi Pavlus'a iletti. Yüzbaşılardan birini yanına çağıran Pavlus, "Bu genci komutana götür, kendisine ileteceği bir haber var," dedi. Yüzbaşı genci alıp komutana götürdü. "Tutuklu Pavlus beni çağırıp bu genci sana getirmemi rica etti. Sana bir söyleyeceği varmış," dedi. Komutan genci elinden tutup bir yana çekti. "Bana bildirmek istediğin nedir?" diye sordu. "Yahudiler söz birliği ettiler," dedi. "Pavlus'la ilgili durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istiyorlarmış gibi yarın onu yüksek kurula götürmeni rica edecekler. Ama sen onlara kanma. Aralarından 40'tan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. Onu ortadan kaldırmadan bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Şimdi hazırlar. Senden olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorlar." Komutan, "Bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme," diye uyardıktan sonra genci salıverdi.
1: Pavlus Sezarya'ya yollanıyor.
0: Komutan yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi. "Akşam saat 9'da Sezarya'ya hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızraklı hazırlayın. Ayrıca Pavlus'u bindirip Vali Felix'in yanına sağ salim ulaştırmak için hayvan sağlayın." Sonra şöyle bir mektup yazdı. "Claudius Lysias'tan Sayın Vali Felix'e selam. Bu adamı Yahudiler yakalamış, öldürmek üzereydiler. Ne var ki kendisinin Roma vatandaşı olduğunu öğrenince askerlerle yetişip onu kurtardım. Kendisini neyle suçladıklarını bilmek istediğim için onu Yahudilerin yüksek kurulunun önüne çıkarttım. Suçlamanın Yahudilerin yasasına ilişkin bazı sorunlarla ilgili olduğunu öğrendim. Ölüm ya da hapis cezasını gerektiren herhangi bir suçlama yoktu. Bana bu adama karşı bir tuzak kurulduğu bildirilince onu hemen sana gönderdim. Onu suçlayanlara da kendisiyle ilgili şikayetlerini sana bildirmelerini buyurdum. Askerler kendilerine verilen buyruk uyarınca Pavlus'u alıp geceleyin Antipatris'e götürdüler. Ertesi gün atlıları Pavlus'la birlikte yola devam etmek üzere bırakarak kaleye döndüler. Atlılar Sezarya'ya varınca mektubu valiye verip Pavlus'u teslim ettiler. Vali mektubu okuduktan sonra Pavlus'un hangi ilden olduğunu sordu. Kilikyalı olduğunu öğrenince, "Seni suçlayanlar da gelsin, o zaman seni dinlerim," dedi. Sonra Pavlus'un Herodes'in sarayında gözaltında tutulması için buyruk verdi.
1: 24. Bölüm. Pavlus Felix'in önünde suçlanıyor.
0: Bundan 5 gün sonra başkâhin Hananya, bazı ileri gelenler ve Tertullus adlı bir hatip Sezarya'ya gelip Pavlus'la ilgili şikayetlerini valiye ilettiler. Pavlus çağrılınca Tertullus suçlamalarına başladı. "Ey erdemli Felix," dedi. "Senin sayende uzun süredir esenlik içinde yaşamaktayız. Aldığın önlemlerle de bu ulusun yararına olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Yaptıklarını her zaman ve her yerde büyük bir şükranla anıyoruz. Seni fazla yormak istemiyorum. Söyleyeceğimiz birkaç sözü hoşgörüyle dinlemeni rica ediyorum. Biz şunu anladık ki bu adam dünyanın her yanında bütün Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçı ve Nasrani tarikatının elebaşlarından biridir. Tapınağı bile kirletmeye kalkıştı. Ama biz onu yakaladık. Onu sorguya çekersen onunla ilgili bütün suçlamalarımızın doğruluğunu kendisinden öğrenebilirsin. Oradaki Yahudiler de anlatılanların doğru olduğunu söyleyerek bu suçlamalara katıldılar." Valinin bir işareti üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. "Senin yıllardan beri bu ulusa yargıçlık ettiğini bildiğim için kendi savunmamı sevinçle yapıyorum. Sen kendin de öğrenebilirsin. Tapınmak amacıyla Yeruşalim'e gidişimden bu yana sadece 12 gün geçti. Beni ne tapınakta, ne havralarda, ne de kentin başka bir yerinde herhangi biriyle tartışırken ya da halkı ayaklandırmaya çalışırken görmüşlerdi. Şu anda bana yönelttikleri suçlamaları da sana kanıtlayamazlar. Bununla birlikte sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri yolun bir izleyicisi olarak atalarımızın tanrısına kulluk ediyorum. Kutsal yasada ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum. Aynı bu adamların kabul ettiği gibi hem doğru kişilerin hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya umut bağladım. Bu nedenle ben gerek Tanrı gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Uzun yıllar sonra ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için Yeruşalim'e geldim. Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Çevremde ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya elinden bazı Yahudiler bulunuyordu. Onların bana karşı bir diyecekleri varsa senin önüne çıkıp suçlamalarını belirtmeleri gerekir. Buradakiler de yüksek kurulun önündeki duruşmam sırasında bende ne suç bulduklarını açıklasınlar. Önlerine çıkarıldığımda bugün ölülerin dirilişi konusunda tarafınızdan yargılanmaktayım diye seslenmiştim. Olsa olsa beni bu konuda suçlayabilirler. İsa'nın yoluna ilişkin derin bilgisi olan Felix, duruşmayı başka bir güne ertelerken, davanızla ilgili kararımı komutan Lysias gelince veririm dedi. Oradaki yüzbaşıya da Pavlus'u göz altında tutmasını ama kendisine biraz serbestlik tanımasını, ona yardımda bulunmak isteyen dostlarından hiçbirine engel olmamasını buyurdu. Birkaç gün sonra Felix, Yahudi olan karısı Drusilla ile birlikte geldi, Pavlus'u çağırtarak Mesih İsa'ya olan inancı konusunda onu dinledi. Pavlus, doğruluk, öz denetim ve gelecek olan yargı gününden söz edince Felix korkuya kapıldı. Şimdilik gidebilirsin dedi. Fırsat bulunca seni yine çağırtırım. Bir yandan da Pavlus'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bu nedenle onu sık sık çağırtır, onunla sohbet ederdi. 2 yıl dolunca görevini Porcius Festus'a devreden Felix, Yahudilerin gönlünü kazanmak amacıyla Pavlus'u hapiste bıraktı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: güzel ama çok kötü huylu olan bir kraliçenin konu edildiği eski bir masal vardır. Kraliçe güzelliğiyle çok övünürmüş ve her gün aynanın karşısına geçip "Ayna ayna, söyle bana, benden daha güzeli var mı bu dünyada?" diye sorarmış. Gerçeği söyleyen ayna ise "Sizsiniz kraliçem" diye yanıtlarmış. Sonra bir gün kraliçe yine aynı soruyu sorunca daima gerçeği konuşan ayna ondan daha güzel bir kızın olduğunu söylemiş. O kız sadece güzellikte üstün olmakla kalmayıp pak yürekliymiş de. Bunu duyan kraliçe çok öfkelenmiş. Kendisinden daha güzel olan bu kızı zehirli bir elma ile öldürmeye karar vermiş. Kulağa çok ürkütücü geliyor, öyle değil mi?
1: Evet, bu hikayeyi biliyorum. Bu hikaye Pamuk Prenses'in hikayesi. Ve bu hikayeyi her dinlediğimde aklıma ilginç sorular geliyor ve beni düşündürüyor. Mesela gerçek güzellik nedir? Yani o kötü huylu olan kraliçede olmayıp öbüründe olan neydi? Gerçek güzellik ne? Dış güzellik mi? Yoksa pak yüreklilik mi önemli? Hangisi daha önemli? Yoksa ikisi mi önemli? Kişi sonradan güzel olabilir mi? Yoksa güzellik sadece doğuştan mı gelir? Bugünkü Umut Kadınları programında bu konular hakkında konuşacağız. Sevgili dostlar, bizi dinlemeye devam edin lütfen.

0: Umut Kadınlarına hoş geldiniz. Yanımda program arkadaşım Serap var.
1: Evet, selam. Bizi dinlemeye zaman ayırdığınız için çok mutluyuz sevgili dostlar. Semire, sana bir soru soracağım. Aynaya bakınca ne görüyorsun?
0: Ne mi görüyorum? Tabii ki kendimi görüyorum. Ardından ne görüyorum biliyor musun? Böyle kırlaşan saçlarım gözüme çarpıyor sonra. Bu durumda hiç hoşlanmıyorum. Sürekli olarak beyazlarım artıp artmadığını kontrol ediyorum. Ay burada da çıkmış, ay burada da çıkmış, ay çoğalmışlar mı bunlar ne diye. Bir de dişlerimin arasındaki boşluklardan da hiç memnun değilim. Bir de kilo alıp almadığımı daha sık kontrol ediyorum. Genel bayanlar yaparlar böyle sanırım.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle. Ben de aynı şekilde. Biliyor musun Semire, tabii ki yalnız değilsin bu konuda. Çoğumuz senin gibi yapıyoruz. Dış görünüşümüzle ilgili sadece beğenmediğimiz noktalara odaklanıyoruz. Ve bazılarımız bu yüzden mutsuz oluyor ya. Bugün ilk bölümümüzde dış görünüm konusunu ele alacağız sevgili dostlar. Dış görünümümüzü geliştirme konusunda çok yararlı önerilerimiz olacak.
0: Yani bazılarımız demeyelim, aslında dış görünüşümüzü değiştirebilir miyiz demek istiyorsun. Bana bir söz hatırlattın biliyor musun? Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır diye bir söz geliyor aklıma. Sevgili dostlar, kadınlar olarak en fazla ilgilendiğimiz konulardan biri de dış görüntümüzdür. İnsanlar bize bakınca ne görüyor? Daha da önemlisi biz onların ne gördüğünü sanıyoruz. Her kültürün kendine özgü bir güzellik kavramı vardır. Aslında çoğumuz o kavrama tam olarak da uymayız. Ya burnumuz büyüktür ya da gözlerimiz çok küçüktür. Ya çok zayıfızdır ya çok şişmanızdır. Ya çok kısayızdır ya da çok uzunuzdur. Kültürün belirlediği bu ölçülere aslında hiçbirimiz erişemeyiz. Sadece bazılarımız diğerlerinden daha fazla yaklaşır. Bu durumda son derece vasat görünümlü olan ben nerede oluyorum? Biliyor musun Serap, katılmış olduğum bir toplantıda çirkin kadın yoktur diye bir şey duymuştum. Sadece potansiyeline henüz erişmemiş kadın vardır diye duymuştum.
1: Yani bakımsız kadın.
0: Evet, bu sözleri çok sevdim. Bu sözlerin ardından o toplantıda bir kadının kendini çekici kılmak için yapabileceği şeyler anlatıldı ve yaşamını hak ettiği gibi onurlu bir biçimde sürdürebilmesinin önemine değinildi. Değinilen noktaların çoğu ruhsal anlam taşıyordu. Yine de fiziksel görünümümüze önem vermemizi ve bu konuda elimizden geleni yaptıktan sonra başımızı dik tutabileceğimiz söylendi.
1: Peki bu konuda neler yapabiliriz? Giysilerimizle başlayalım. Ne muhteşem bir dünyada yaşıyoruz, öyle değil mi? Her kültürün kendine özgü giyim tarzı var. Çok fazla giysiye sahip olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz. Ama hepimizin yapabileceği bir şey var. Giysilerimizin temiz ve düzgün olmasını sağlayabiliriz. Burada önemli olan giysilerimizin modaya uygunluğu değildir. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı bilirsek bu konuda içimiz rahat olacak. İç ve dış giysilerinizi mümkün olduğunca sık yıkamalısınız. Yırtılan ve eskiyen kısımlarını onarmalısınız. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bilen birinden yardım alabilirsiniz. Daha iyisi basit dikiş ve onarım işlerini yapmayı öğrenebilirsiniz.
0: Yani üstümüzü temiz tutmamız gerekiyor ve modaya çok uygun olması gerekmiyor aslında. Ben düşünüyorum da senin söylediklerinden yola çıkarak hiç kimse kötü kokmak istemez. Bu durumu önlemenin en iyi yolu nedir? Vücudumuzu temiz tutmaktır. Tabii ki yeterli suyun olup olmaması da önemli. Ülkemizin bazı yerlerinde su sıkıntısı olabiliyor. Ama temiz olduğumuzda kendimizi çok daha iyi hissederiz. Bunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor. El ve ayak bakımını da ihmal etmemeliyiz. El ve ayak tırnaklarımızı sık sık kesip temiz tutmak önemlidir. Ayaklarımızı arada bir sıcak su dolu bir kapta dinlendirmek, yumuşak bir fırçayla veya ponza taşıyla ölü derileri temizlemek kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacaktır. El kremi kullanıyorsak ayaklarımıza da sürebiliriz. Temiz ve bakımlı ayaklar mutlu ayaklardır. Ayaklarımız iyi olunca kendimizi çok daha iyi hissederiz, öyle değil mi? Kendimizi iyi hissettiren bir başka şey ise güzel bir gülümsemedir. Bu da özenli diş bakımı gerektirir, değil mi? Dişlerimiz iyi olduğunda, temiz olduğunda daha rahat bir şekilde gülümseyebiliyoruz. Ama kötü olduğunda ne yapıyoruz? Hemen elimizi gülerken ağzımızın üstüne getiriyoruz. Herkesin inci gibi dişleri olmadığını biliyoruz tabii ki. Ama unutmayalım ki elimizde ne varsa onu en iyi şekilde kullanmamız önemli. Her yemekten sonra dişlerimizi macunla fırçalayıp dişlerimizi ve diş etlerimizi temiz tutmalıyız. Bu hem ağız kokumuzu önler hem de gülümsememizi daha da güzelleştirecektir.
1: Bunlar kendimizi iyi hissetmemiz, güzel ve bakımlı görünmemiz için yapabileceğimiz basit şeylerdir. giysilerimizi, saçımızı, cildimizi ve dişlerimizi temiz tutarsak insanlar yanımızda olmaktan daha fazla zevk alır. Yüzeysel güzellik tabii ki her şey demek değildir. Bizi asıl güzel kılan içimizden kaynaklanır. Şimdi istersen kısa bir ara verelim.
0: Ama ara vermeden önce sevgili dostlar, size bir sürprizimiz var. Geçen haftalarda Serap arkadaşım söylemişti. Aradan sonra bir konuğumuz olacak. Bu konuğumuz hem fiziksel güzel hem de yüreği çok güzel Rabbin değerli kızı Nergis arkadaşımız burada olacak ve bize içsel güzellik hakkında onunla birazcık söyleşi yapmak istiyoruz. O yüzden kısa bir aradan sonra bizler burada olacağız. Sakın radyolarınızın başından ayrılmayın.
1: Evet, güzel bir müzikle sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Sevgili dostlar, burası 103.6 Radyo Light Umut Kadınları programını dinlemektesiniz. Müzik aramızdan önce sizlerle fiziksel güzelliğimiz için neler yapmamız gerektiğiyle ilgili sizler için edindiğimiz bilgileri paylaştık. Ve aramızı vermeden önce bir konuğumuz olduğunu ve bu konuğumuzun hem dışsal hem fiziksel hem de yüreksel çok değerli, çok güzel olduğunu dile getirmiştik. Konuğumuz burada. Nergis'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Semire'cim. Bu güzel iltifatların için teşekkür ediyorum. Ayrıca beni buraya davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum Serap'cığım, Semire'cim.
2: Evet, ben de aslında teşekkür ediyorum. Bizi kırmadın, çocuklarını annene bıraktın ve bize zaman ayırdın. Gerçekten çok sağ ol.
0: Nergis'cim, bugünkü konumuzu sanırım ilk bölümümüzde bizleri dinledin. İlk bölümümüzde aslında kadının fiziksel güzelliğine değindik ve aslında fiziksel olarak temiz olmasının hem kadını daha iyi hissettireceğini hem de çok modaya uyması gerekmediğini ama bedenen işte yıkanarak, tırnaklarını keserek, işte kendine özen göstererek kendini iyi hissettireceğini ve hatta her kültürde yani değişik kültürlerdeki giyimlerin farklı olduğunu gördük. Ve istedik ki bugün ikinci bölümümüzde hem seninle beraber hem sevgili dinleyicilerimizle beraber biraz da yürek güzelliğiyle, içsel güzellik nedir, nasıl olmalıdır, kutsal kitap bu konuda ne diyor, Tanrı neremize bakar, dışsal neyimizle ilgilenir, bunları ele almak istedik. Ve ilk sorumuzla başlayalım. İç güzellik deyince aklına ne geliyor?
1: İç güzellik aslında kişiyi yansıtan özelliklerdir diye düşünüyorum. Kişinin alçak gönüllülüğünü, sevgisini, sabrını, şefkatini gösteren güzellikler diye düşünüyorum iç güzellikler. Ama genelde maalesef biz insanlar dış güzelliğimizin daha çok ön plana çıkacağını düşündüğümüz için saçımızı başımızı farklı şekillere sürekli bayanlar olarak sokmaya çalışıyoruz. Ama şöyle düşünüyorum ki iç güzellik fark edilirse aslında bir kişi o zaman da çok sevilebilir ve göz önünde de bulunabilir.
0: Mesela ben çok bilirim ki gerçekten hani kötü söylemiyorum ama böyle hani tipine falan bakarsın ama ya da üstüne başına bakarsın hiç şey değildir ama onu tanıdıkça, onun böyle yakınlaştıkça, huyunu, karakterini öğrendikçe aslında ne kadar merhametli olduğunu görüyorsun ya da bencil olmadığını, ne kadar duyarlı olduğunu görüyorsun ama dış görüntüsüne baktığında hiçbir şey çözemiyorsun. Yakınlaşmadığın sürece o kişiyi çözemiyorsun nasıldır diye.
1: Doğru. Yani bazı insanlar vardır manken gibidir fizikleri. Bazen özenir bayanlar işte ne kadar güzel fiziği var böyle olsam saçları çok güzeldir bakımlıdır. Ama dediğin gibi yanına yaklaştığımızda konuşmaya çalıştığımızda ya kibirlidir ya sana fazla yüz vermez ya da yüreği kötülük tasarlar sürekli. O zaman onun güzelliği diğer şeyleri maalesef örtüyor. Bu da çok bir anlam taşımıyor bence.
2: O zaman aklımıza şu soru geliyor. Kadının her zaman güzel görünmek için kozmetiğe ihtiyacı var mıdır?
1: Bence kadının sürekli kozmetiğe ihtiyacı yoktur. Aslında kadınlar bunu dediğim gibi güzel olursam, bakımlı olursam herkes bana ilgi gösterir diye düşünüyorlar. Saygı duyarlar diye düşünüyorlar. Aslında bu tamamen öyle değil ama tabii ki kadının kendine bakması önemlidir. Dediği gibi Semir'in saçını taraması, temiz tutması yani bu demek değil ki çok çirkin kadın, yüreği güzel ama hep öyle bakımsız kalsın anlamını taşımıyor. Ama kadın kendine gerçekten bakmalı. Her gün makyaj yapmasına gerek yok. Cildini korumalı, ellerine krem sürebilir. Yüzüne 1 kilo makyaj yapınca bence bu onu değiştirmiyor.
0: Ama bir kalem, bir ruj belki o bile bazen güzelleşmemize yetiyor diye düşünüyorum.
1: Tabii ki yani kadınlar bunu fazla bazen abartıyorlar, üzerine düşüyorlar. Psikolojik olarak da yanlış şekilde davranıyorlar.
2: Ama şu bir gerçek ki hani bazı zamanlarda ev kadınları ben de başta olmak üzere hani çocuklarla uğraşırken, evin işiyle uğraşırken hiç kendimize zaman ayıramıyoruz. Yani hep ben öyle oluyorum, saçım dağınık oluyor, aynaya bakmaya zaman bulmuyorum ya da istemiyorum yorgunluktan. Bu nasıl olmalı sence? Ben görüyorum ki sen bunun için gayet başarılısın. Güzel giyiniyorsun, saçını topluyorsun ve zaten iç güzelliğin apayrı bir üstüne güzellik katıyor. Ama bazen iç güzellik hem dış güzellik bunu bir tutmak gerekiyor mu gerçekten?
1: Tabii ki ikisini dengelemek gerekiyor. Bu demek değil tabii ki çok güzel makyaj yapmış kadının illaki içi kötü olacak diye bir şey de yok ama bunu dengede tutmak gerekir. Ben çoğu insan gördüm ki beğeni kazanmak için, kendini gösterebilmek için biri beni görsün ve biri benimle ilgilensin diye çok kişinin kendini çok değiştirdiğini, güzel saçlarını çok çirkin kestiğini, özellikle genç kızlarda gördüm. O güzel yüzlerini sırf makyajla doldurup insanlar işte beğensin, güzel desin diye yaptıklarını gördüm ve buna üzüldüm aslında. Bir kadın veya bir genç kız elbette ki bir göz kalemi, bir ruj, güzel bir kilisi giyebilir ama bunu kendi istediği için ve kendi için yapmalı.
0: Ve abartmadan yapmalı çünkü gerçekten ben de dikkat ettim. Güzelleşecek diye çirkinleşiyoruz bazen.
2: Ama bir gerçeği bilmek lazım. Şimdi dediğin gibi doğru, böyle kişiler var ama bunu hangi sebepten yapıyorlar? Fark edilmek için, öyle değil mi? Fark edilmek ve fark ettirmek için. Bu genellikle gençlerimizde yoğun bir durum var. Yani onlara bizim eskiden büyüklerimizin yaptığı gibi, evladım hani dış güzellik önemli değil, iç güzelliğimiz önemli, iyi davran, güler yüzlü ol. Bunu çocuklarımıza nasıl öğretmeliyiz?
0: Ya çocuklar ve şimdiki gençler iki şeyi karıştırdıklarını düşünüyorum. Güzellik ve çekicilik. Onlar güzelleşerek daha çekici olacaklarını, sizin dediğiniz gibi ilgi çekeceklerini düşünüyorlar. Aslında bu bir yanılgı. Yani güzel olmakla çekici olmak arasında fark olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsun Nergis bu konuda?
1: İyi bir fikir. Yani bazı insanlar güzel olmakla çekici olmanın aynı şey olduğunu düşünüyorlar gerçekten. Bu kelimeler benzer anlam taşısa da arada bazı önemli farklar vardır bence. Güzel olmak demek kadının yüzünün ve vücudunun estetik olarak alımlı ve beğenilen biçimde olması demek anlamına geliyor. Bence güzellik kavramı kültürden kültüre değişebilir. Ayrıca zaman içinde de değişmektedir bu farklılık. Şöyle düşünebiliriz, eski çağlarda toplu kilolu kadınlar daha çok beğenilirmiş. Ama günümüzde zayıf kadınlar daha çok beğeniliyor ve kabul ediliyor aslında. Ve birçok kişi de bu hataya düşüyor. Mankenleri görüp rejim yapmaya çalışıyorlar ve sağlıklarından olan çok kişiyi gördük günümüzde. Bazı toplumlarda ise dediğim gibi zayıf kadınların daha güzel olduğu görüşü hakimdir. Buradan anlıyoruz ki dış güzellik kişiden kişiye, toplumdan topluma değişen bir kavramdır. Ama iç güzellik öyle değil. İç güzellik dünyanın bütün toplumlarında aynıdır.
0: Çok güzel. Yani bu düşünceyi bilmek bile çok güzel. Ben kendi ülkemde beğenilebilirim ama diğer ülkeye, başka bir ülkeye, tanımadığım bir yere gittiğimde kimse benim dönüp suratıma bakmayabilir ama iyi huyum, iyi karakterim, düzgün bir kişiliğim varsa, Tanrı'nın istediği bir kişiliğe sahipsem burada da sevilirim. Gittiğim her yerde sevilirim çünkü o karakterimi yansıtırım. Ve güzel bir karakteri sevmeyecek insan yoktur diye düşünüyorum. İtici gelmez yani, daha çekici gelir aslında güzel huylarımız diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle şu geldi aklıma sen konuşurken. Mesela bizim kültürümüze göre Afrikalı çocuklar bize çok tatlı geliyorlar. Saçları kıvır kıvır. Tanrı onlara çok güzel bir armağan vermiş. Sesleri onların çok güzel gerçekten. Ve bize baktığımızda mesela mavi gözlü, sarışın saçlı kişileri daha çok beğeniyoruz. Ama yine senin de dediğin gibi önemli olan aslında o kişi zenci olsun, Koreli olsun veya Türk olsun, yabancı olsun, iç güzelliğinin nasıl olduğu çok önemlidir.
2: Dediğin gerçekten doğru Nergizciğim. Dünyanın neresine gidersek gidelim, güler yüzlü olmak ve alçak gönüllü bir yürek tutumuna sahip olmak, hoşgörülü, yumuşak huylu olmak çok önemli. Ayrıyeten insanlara da yardım ediyor olabilmek. İnsanlar tarafından ne olacak? Takdir edilecek. O zaman dış güzelliğimizi istediğimiz kadar süslesek de en büyük dikkat çekici olan şey iç güzelliğimiz
0: olacaktır. Ben biraz da alçak gönüllü olmak üzerinde durmak istiyorum Nergis'ciğim ve Serap arkadaşım. Alçak gönüllü bir insan aslında tam olarak kim olduğunu bilen, kendini diğer insanlardan üstün görmeyen kişidir diye düşünüyorum. Tanrı'nın ya da insan önünde kibirli bir şekilde durmaz. Çok güzel de olabilirim ama duruşum nasıl? Çirkin bir kadın değilim, bakımsız bir kadın da değilim ama duruşum, tavrım nedir diye düşünüyorum. Ve Tanrı'nın alçak gönüllü bir şekilde insanların önünde böyle yaşamamı istediğini düşünüyorum. Peki alçak gönüllü bir insanı nasıl tasvir edebiliriz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Nergis? Yani alçak gönüllü bir insanı nasıl tasvir edebiliriz?
1: Alçak gönüllü kişi yaşamı, nefes almayı ve diğer her şeyi Tanrı'nın birer armağanı olarak görür ve şikayet yerine şükranla doldurur yüreğini. Böyle kişiler alçak gönüllü kişilerdir. Hizmet etmekten hoşlanır ve sorumluluk sahibidir. Gereksiz yere onurlandırıldığında veya övüldüğünde yüreğinde büyük bir rahatsızlık duyar ki o alçak gönüllüğün büyük bir simgesidir aslında. İyi bir işi başardığında bile aldığı iltifatlar kendisine garip gelir. Çünkü her ne başardıysa bunun Tanrı'nın lütfuyla gerçekleştirdiğinden emindir.
2: Ne güzel söyledin. Çünkü bütün bunlara sahip olmanın en büyük sebebi ne, kaynağı ne? Tanrı. Bunun farkında olabilmek çok çok önemli.
0: Ben biraz da kişiliğimizin ve karakterimizin kutsal kitapla bağlantılı olduğunu ve hani derler ya, kime takılırsan ona benzersin. Yani hiçbirimiz mükemmel değiliz ama gerçekten ilişkide olduğumuz kişi önemli. Nereden öğrendiğimiz, nereden beslendiğimiz, hangi kaynaktan beslendiğimiz çok önemli diye düşünüyorum. Mümkün değildir ki eğer ben Tanrı ile ilişki içindeysem, Tanrı'nın sözüyle haşir neşirsem, okuyorsam, anlamaya çalışıyor, bu yolda yürümeye çalışıyorsam, iyi arkadaşlarım varsa, eğer ben kötü bile olsam, kötü kişiliklerim bile olsa mutlaka ki Tanrı beni ya arkadaşlarım aracılığıyla, ya sözü aracılığıyla, kutsal ruhu aracılığıyla kesinlikle değiştirecektir. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ama Tanrı bizi değiştirmek istiyor. Kutsal kitap, Tanrı bizi kendi benzeyişinde yarattı ve bu yaratılış zaten biliyoruz ki günah nedeniyle bozuldu. Aslında Tanrı bizi iç güzellikle yarattı ama bugün ben bile kendime baktığımda iç güzelliğimden eser göremeyebiliyorum. Öfke, kıskançlık, bencillik ve bunun gibi bir sürü şey var hayatımızda. Ve bunlarla baş etmek, bunların değişmesini sağlamak o kadar zor ki. Ama kutsal kitap bunun Tanrı'nın gücüyle mümkün olduğunu ve Tanrı'ya yaklaştıkça ona benzeyeceğimizi vaat ediyor.
2: Gerçekten çok güzel bir konu. Aslında Nergiz arkadaşımızı hiç bırakmak istemiyoruz ama sürenin sonuna geliyoruz. Bir dahaki programda seni tekrar beklemek isteriz.
0: Evet Nergiz'ciğim, toparlamak ister misin?
1: Ya aslında şu geldi aklıma tekrar sen konuşunca. Biz Tanrı'yı giyinmeliyiz ve biz Tanrı'yı giyindiğimizde bütün kötülükler, bütün çirkinlikler yok olup gidecektir. Ve o zaman insanlar bize daha farklı gözle daha iyi bakacaklardır. Ama unutmayalım ki ilk başta insanlar tarafından görünmeyen duygularımız, isteklerimiz, karakterimiz insanlarla iletişime geçtiğimizde dışımıza yansır. Hı hı. İnsanlarla ilişkimize yansır. Fiziksel olarak ne kadar hoş, alımlı ve güzel olursak olalım, nihayetinde insanlarla diyaloğa girdiğimizde, yüreğimizde olanları paylaşmaya başladığımızda, insanlar içten gelen karakterimize daha çok dikkat etmeye başlayacaklardır. Ve o zamandan sonra artık dış görünüşümüzden ziyade tutumumuz, davranışlarımız ön plana çıkmaya başlayacaktır. Bizim arzumuzsa bir bütün olarak örnek bir davranış sergileyebilmemizdir.
2: Çok doğru söyledin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, umuyoruz ki çok bereket aldığınız bir program olmuştur. Unutmayın ki biz güzel yaratıldık. Her ne kadar bozulmuş da olsak onun sözü ve kendi ruhu aracılığıyla mümkün olduğunu söylüyor bizlere. Bugün de süremizin sonuna geldik. İstersen Serapcığım, programımızı kapatmadan önce bir şey söylemek ister misin?
2: İsterim tabii. Nergiz arkadaşımızla ilgili kendisini tanıyoruz. Dediğin gibi şunu anladık aslında program süresi içerisinde. Onun yüreğinin güzelliği ve güzel bakımı her şeyden önce Tanrı'ya borçlu olduğunu ve bunun Tanrı'dan geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Umuyorum aynı şekilde kendim için Tanrı'dan alçak gönüllü bir ruh arzu ediyorum ve her birimiz için daha iyi bir yaşanılabilir bir dünyada olmak için alçak gönüllü bir ruh olsun.
0: Amin. Sevgili dostlar, programımızı kapatmadan önce bizlere ulaşabileceğiniz, bizlerle görüşlerinizi, önerilerinizi, yaşadığınız tecrübeleri, güzel, kötü anlarınızı paylaşmak isterseniz lütfen bize yazın. Bize ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup yazmak isterseniz Serapcığım,
2: PK5-34350 Beşiktaş İstanbul adresine yazabilirsiniz. Tekrar ediyorum, PK5-34350 Beşiktaş İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz Nergiz'ciğim. Seni görmek büyük bir sevinç verdi bize.
0: Katıldığın için teşekkürler.
2: Çocuklarını bizim için öp. Annene de buradan bol selamlarımızı yolluyoruz.
1: Ben de size çok teşekkür ediyorum ve programınızı her salı kesinlikle kaçırmıyorum. Çok güzel. Rab sizleri bereketlesin. Ben de şimdiden hepinizi öpüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, unutmayın. Her kadın aynı zamanda güzel bir kadın olabilir. Güler yüzlü bir kadın insanlarda iyi duygular uyandırır. Bir başka Umut Kadınlarında görüşünceye dek hoşça kalın,
2: esen kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Elimizden gelen her şeyi yapsak da bazen çocuklarımız doğru yoldan saparlar. Hristiyan olanlar bile. Kederli anne babalar bir çözüm için Tanrı'ya yalvarırlar. Böyle durumlarda Tanrı tam olarak bunu yapmamızı ister. Bugün doğru yoldan sapan çocuklarımızla nasıl başa çıkacağımız üzerine konuşacağız. Bizi dinlemeye devam et. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Biz dua eden anne babaların gücü üzerinde konuşurken lütfen sen de bize katıl.
3: Bugün Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı dizisinin 9. mesajını sizlerle paylaşmak benim için bir onurdur. Çocuklarımız için nasıl dua edeceğimiz üzerinde odaklanacağız. Sonlara doğru kaybolan oğullarımız ve kızlarımız üzerinde duracağız. Günümüzde de kaybolan oğullar ve kızlar olduğunu size söylememe gerek yok, öyle değil mi? Geçen hafta Kutsal Kitap Konferansı'nda yanıma bir adam oturdu. Adamın oğlu bir kadınla evlenmiş, çocukları olmuş. Kadın sevgilisiyle kaçmış. Şimdi zorlu bir boşanma sürecinden geçiyorlarmış. Bir baba ve büyük baba olarak bütün bu olaylara şahit olmak zorunda kalmış. Eminim hepimiz buna benzer yüzlerce öykü duymuşuzdur. Birkaç soruyla başlamak istiyorum. Bir çocuğun isyan edip doğru yoldan sapması her zaman anne babasının suçu mudur? Bu sorunun cevabı bazen evettir. Anne babalar çocuğun isyan etmesine sebep olabilirler ama çoğu zaman cevap hayırdır. İyi bildiğimiz kaybolan oğul öyküsündeki küçük oğlun mirasını isteyip uzak bir ülkeye gitmesinin nedeni iyi bir babasının olmaması mıydı? Tabii ki hayır. Öyküdeki baba Tanrı simgeler. Gençler de yaşlılar da aptalca, kırıcı ve çılgınca şeyler yaparlar. İnsanlar iyi birer anne babaya sahip olsalar da arzularının peşlerinden giderler. Bu mesajda siz anne babalara geçmişte ne yaşanmış olursa olsun suçluluk duymadan yaşamanıza yardım etmeye çalışacağım. Çocuklar isyan ettiğinde sorulabilecek ikinci soru da şudur. Pazar okulunda büyüyen, kilise kamplarına giden, bütün ayetleri ezberleyen, lisedeyken Rabbe hizmet eden ama üniversiteye başlayınca imandan uzaklaşan çocuk gerçekten kurtulmuş muydu? Kurtulmuş muydu, kurtulmamış mıydı? Kutsal yazılara uygun olan cevap bilmiyoruz. Evet, cevap bu. Birçok çocuğun üniversite yıllarında imandan uzaklaşmasının nedeninin entelektüel tartışmalar değil, çevre ve ahlaki konular olduğunu düşünüyorum. Ahlaki konularda taviz vermeye başladıktan sonra da uzaklaşmak için bir gerekçe aradıklarına inanıyorum. Vicdanlarıyla ve hissettikleri suçluluk duygusuyla nasıl baş edeceklerini bilemedikleri ve bir çıkış yolu bulamadıkları için bir mektup yazıp ''Anne baba, ben Hristiyanlığı bıraktım, ateistim.'' derler. Tanrı bu kişileri bazı durumlarda geri getirir. Diğer durumlarda İsa'ya kurtarıcıları olarak iman etmemiş olabilirler. Ancak bunu yalnızca Tanrı bilebilir. Bugün kutsal yazılarda çocuğu için yakaran bir annenin bulunduğu bölüme bakacağız. Matta 15'i açalım. Dikkat çekici bir öyküdür. Bazı insanların tökezlediği bir öyküdür. İsa burada sanki biraz kaba gibi, farklı davranıyor gibi, neler oluyor diyenler olabilir. Bugünkü metnimiz bu. Matta 15. bölüm 21. ayetten başlıyoruz. İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, ''Ya Rab, ey Davut oğlu, halime acı, kızım cine tutuldu, çok kötü durumda.'' diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, ''Sal şunu gitsin.'' diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. İsa, ''Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim.'' diye yanıtladı. Kadınsa yaklaşıp, ''Ya Rab, bana yardım et.'' diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir dedi. Kadın haklısın ya Rab dedi. Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer. O zaman İsa ona şu karşılığı verdi. Ey kadın, imanın büyük, dilediğin gibi olsun. Ve kadının kızı o saatte iyileşti. Bu kadının cine tutulmuş kızı için İsa'dan yardım isterken aştığı engellere bakmak istiyorum. Nasıl bir dua ama, nasıl bir kadın, nasıl bir anne. Bu çocuk neden cine tutulmuş diye sorabiliriz. Kenanlıların dinini anlamak için Lübnan'daki Baalbek bölgesine gitmen gerekiyor. Cinsellik ve büyücülükle dolu bir dindi. Zaten bu ikisi her zaman birlikte bulunur. Kutsal kitap babanın günahlarının bir sonraki kuşağa aktarıldığından söz eder. Bu nedenle kötü ruhlar aile çizgisinde ilerler. Bu çocuk da bu nedenle cine tutulmuş olmalı. Çocuğun bunu hak edecek ya da cinin içine girmesine izin verecek bir şey yaptığına inanmıyorum. Günümüzde de böyle bir durumla karşılaşsak yine gücünü kırabiliriz. Müjde döngüyü kırar. Ama işte İsa bugün Lübnan'ın bulunduğu kuzey bölgesindeyken yanına bu Kenanlı kadın geldi. 1968'de ben de Sur ve Sayda'ya gitmiştim. İsa oradaydı. Kadın İsa'nın cinleri kovduğunu, cinlerin ona itaat ettiğini duymuş. İsa hakkındaki haberler bir şekilde hızla uzaklara kadar yayılmış. Oradan ayrılıp İsa'yı ziyaret etmesi, onun nerede olduğunu öğrenmeye çalışması mümkün değildi. İsa onun bulunduğu yere gelip ona lütfunu gösterdi. Şimdi size kadının çocuğu için aştığı 5 ya da 6 engelden söz etmek istiyorum. Tabii ki kadının çocuğu kaybolmuş bir çocuk değildi. İsa'nın küçük kızını kurtaracağına dair bir söz duymaya çok ihtiyacı vardı. Kadının aştığı engelleri duymaya hazır mısın? Aştığı ilk engel din engeliydi. Çocuğum için gidip bir Yahudi'den yardım istemem mümkün değil. Bizim dinimiz farklı diyebilirdi. Hayal edebiliyor musun? Kenanlılar yalnızca dini olarak değil, kültürel olarak da Yahudi halkının çoğu tarafından hor görülüyordu. Sürekli dışlanan bir halktılar. Kadın bir Yahudi'den yardım istemektense çocuğumun acı çekmesini tercih ederim diyebilirdi. Derin kültürel kökler bunu yapmalarına engel olurdu. Dinini, kültürünü ve belki de parçalanmış ailesini bir kenara bıraktı. Bunun hakkında çok fazla şey söyleyemem. Çünkü kocasının neden yanında olmadığını bilmiyoruz. Belki de tarlada çalışıyordu, belki ölmüştü. Önemli değil. Önemli olan orada yalnız bir anne olarak İsa'dan yardım istemesidir. Aramızdaki bazı bekar anneler, sizler de aynı durumdasınız, öyle değil mi? Eşin artık yanında olmayabilir, boşanmış olabilirsin, eşin ölmüş olabilir, belki de hayattadır ama çok ilgisizdir. Tanrı sizleri kutsasın. Kadının rolünün bu kadar az olduğu bir zaman hayal edebilir misin? Erkek egemen bir kültürde bu kadın orada bulunan 13 erkeğin yanına gitti. İsa ve 12 öğrencisi ama o bunu umursamadı. Çocuğunun kurtulmaya ihtiyacı vardı. Çocuğunun İsa'nın tek bir sözüne ihtiyacı vardı. Metnimizde tam olarak bu oluyor. Din engelini aştı. Aile engelini aştı. İsa'nın sessiz kalma engelini aştı. Ayetleri biraz önce okuduk. Kutsal kitaplarınız açık. Kadın geldi ve bence kadının İsa'nın kim olduğunu bilmesi çok ilginçtir. İyi bir öğretiye sahip. Ya Rab, ey Davutoğlu halime acı. Kızım cine tutuldu. Çok kötü durumda diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Bu seni vazgeçirir miydi? Çocukları için dua edenler, çocuğunun ihtiyacı varken, Yüce Tanrı'nın söyleyeceği tek bir söze muhtaçken, o sözü duymadığında Tanrı'nın sessizliği, Tanrı'nın pek de aldırış etmiyormuş gibi görünmesi seni vazgeçirir miydi? Bunu not almalısın. Tanrı'nın sessizliği hiçbir zaman Tanrı'nın aldırış etmediği, umursamadığı anlamına gelmez. Kadın bunu biliyordu. İsa burada sessiz kalsa da bu çocuk için lütuf planları yapmaktaydı. Ben İsa'nın Sur ve Sayda'ya bunun için gittiğini düşünüyorum. Çünkü orada ona ihtiyacı olan bir kadın olduğunu, kurtulmaya ihtiyacı olan bir çocuk olduğunu biliyordu. İnsanlar burada İsa'nın kaba olduğunu düşünür. Diğer yerlerde verdiği tepkilere göre burada çok farklı davranıyormuş gibi görünüyor. Metnimizde İsa'nın neyin peşinde olduğunu bularak bu soruyu cevaplayabiliriz. Böylece İsa'nın sessiz kalma engelini aştı. Öğrencileri tarafından reddedilme engelini de aştı. Öğrencileri yaklaşıp sal şunu gitsin diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. Dediklerine dikkat et. Bizi rahatsız ediyor. Arkamızdan ağlayıp duruyor. Onu başımızdan savalım diyorlardı. Şimdi bu kadının yerinde sen olsaydın, bir adım geri atıp yeter artık, yardım için geldiğim bu Yahudiler bana böyle davranacaksa, bana sırtlarını döneceklerse, beni kovacaklarsa ben de burada bir dakika daha durmam derdin. Bu onu yıldırmadı. Durmadı ve devam etti. Arkadaşlar, bu vaaz Kenanlı kadın hakkındadır. İsa Sur ve Sayda bölgesindeyken kadın ona gelip yardım istediğinde İsa çok aldırış etmiyormuş gibi görünüyor. Mesajda vurgulanan nokta şudur. Yoluna koyulan engellere karşı kadının onu aramaktan vazgeçmemesini istedi. İçtenliğini, bağlılığını ve kararlılığını test etmek için harika bir yöntem. Çocuğun için ettiğin duaları Tanrı'nın henüz cevaplamamış olması seni yıldırmasın. Onu aramaya devam et. Cesaretin kırılmasın. Tanrı seni dinliyor. Tanrı seni önemsiyor. Bu mesaj ailemiz için verdiğimiz mücadele dizisinin bir parçasıdır. Ailelerimizin dönüşmesi için Tanrı'nın bilgeliğini aramakla ilgili bir mesajlar dizisidir. Ailelerimizin Tanrı'nın kudretiyle dönüşmesini umut ediyoruz.
2: On bölümden oluşan ailemiz için verdiğimiz mücadele dizisinin 9.'sü olan Dua Eden Anne Babaların Gücü adlı mesaja bugün başlamış olduk. Kazanmak için koşmak programının bir sonraki bölümünde bir kadının yüce imanı üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Size hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan programımızdasınız efendim. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sizlerle
1: empati ve sempati konusunu konuşacağız.
0: Özellikle kitaplar var, böyle empati diye bir kitap vardı. Popüler oldu bu konu. Gerçekten de artık okullarda, bazı okullarda karakter eğitimi dersi başlığı altında bile öğretilen bir şey. Evet. Efendim nedir empati, sempati nedir falan filan. Bugün onlardan konuşacağız ama öncelikle bize gönderdiğiniz yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. Sorular için çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, bizim için çok değerli gerçekten hepsi.
0: Ve efendim bu soruları biriktirip en son yeterince çoğaldıklarında bir programımızı soruları cevaplamaya ayırmak istiyoruz. Eğer konu önerileriniz varsa, sorularınız varsa, yorumlarınız varsa lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
0: Öyle lafı da çok uzatmadan hemen konumuza geçelim. Evet. Gamzeciğim bize şöyle genel bir giriş yapsın bakalım.
1: Bugünkü konumuz dediğimiz gibi empati ve sempati. Özellikle Adam Favre'ın Empati adlı romanından sonra bu konu çokça konuşulmaya başladı. Mesela başkalarının duygularıyla bağlantı kurmakla alakalı, ama bu iki kavram birbirinden bir ölçüde farklı. Bunun üzerine biraz konuşacağız bugün.
0: Evet, kesinlikle farklı. Sen böyle empat mısındır? Yani kurabiliyor musun empati?
1: Evet, genelde biraz çok fazla kuruyorum. O yüzden de ekstra olarak da beni böyle zaman zaman üzüp yorabiliyor gerçekten.
0: Evet, bundan da bahsedeceğiz. Empatinin yararları ve zararları. Ne zaman iyidir, ne zaman kötüdür. Gerçekten her şeyin dozunu fazla kesinlikle arttırdığınızda birazcık problem yaratabiliyor her şey. Evet. Yine çılgın soruların var mı Gamzoşum?
1: Tabii ki.
0: Tabii ki var. Evet, buyurunuz efendim.
1: Sempati şey değil mi ya? Hani ne kadar sempatiksin, yani böyle sevimli, hoşa giden gibi. Nedir bu sempati?
0: Bizim dilimizde maalesef sempati böyle daha insanda hoşluk uyandıran, işte sempatik çocuk falan diyoruz böyle. Çok yakışıklı değil ama sempatik. Yani biz İngilizce'deki galiba sevilebilirlik gibi bir anlamda kullanıyoruz ama aslında öyle değil tabii ki. Sempati normalde birinin duygularını anlayıp onun duygularına duyarlılık göstermektir. Yani aslında bazı dillerde de böyle sympathetic dediğiniz şey bazen birazcık acıma duygusu, acınacak bir hal falan da barındırıyor. Ama aslında konunun onunla alakası yok. Sempatik dediğiniz başkalarının duygularını anlar, duyarlıdır ve ona göre davranır. Ama empati tabii bambaşka bir şey.
1: Hı hı, evet, kafa karıştı tabii ki. O zaman bahsettiğimiz empati değil mi?
0: Bahsettiğimiz empati değil. İkisi böyle, aslında şunu diyebilirim. Sempatinin bir aşama üstüdür empati. Empatide olan şey, evet, başkalarının duygularını anlarsınız ama hep böyle klişe şeyi var ya tabiri, kendinizi başkasının yerine koymak. Koymakla kalmazsınız, gerçekten o kişinin hissettiği duyguları hissetmeye başlarsınız. Empati biraz daha kendinizi o kişi olarak hissettiğiniz bir durum. Yani kısacası sempati ayrı bir şey. Sempati birazcık daha uzak, anlıyorsunuz ve duyarlılık gösteriyorsunuz. Empati bambaşka boyut. Ve empati aslında biraz geliştirilmesi gereken bir şey. Bazı insanlarda bu doğrudan var ve beynin loblarıyla da alakalı. Daha sonra başka bir bölümümüzde hani beynimizin sağ lobu aktif olursa ne olur, sol lobu daha aktif olursa ne olur, bunları hep konuşacağız. Ama normalde şu anda ufak ufak böyle anlatmam gerekirse, kendiliğinden empat olan insanlar daha işte sanata yatkın, daha yaratıcı, böyle hayatını daha hani her gün belirli bir saatte kalkayım, belirli bir saatte yatayım değil de böyle daha esnek, süreçten zevk alan falan insanlar oluyor. O yüzden de aslında normalde toplum içerisinde bir denge sağlamak için herkesin, yani bu şekilde doğuştan empat olmayanların da empati kurabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yararlı yani.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü bazı konularda insanlar, sadece karşımızdaki insanlar değil tabii ki, bazı konularda bazı şeyleri düşünebilirken bazılarını da düşünemeyebiliyoruz. Yani belki onunla ilgili bir deneyimimiz olmamış olabiliyor. doğal olarak da nasıl davranacağımızı, nasıl konuşacağımızı zaman zaman düşünmeyi biliyoruz.
0: Evet, empatideki durum aslında şöyle bir şey. Ben böyle olsaydım gibi bir şey olmuyor. Doğrudan o kişinin duygusunu hissediyorsunuz. Diğer türlüsünde belki kedim hastalandı diyor biri. Ve diğer türlüsünde sadece dersiniz ki üzgün olmalısın. Yani birazcık şöyle bir farkı var. Sizin aslında art alanda o durumu yaşamış olmanızı gerektirmez empati. Bundan bahsediyorum. Çok ilginç bir şey ve çok böyle sihirli bir şey gibi geliyor bana. Hani böyle toplumsal bilinçaltı falan ya da toplumsal bilinç diyorlar ya, kolektif bilinç. Öyle bir noktaya gelebiliyor bazen. Çünkü neden? Sizde mesela aslında kedisi hasta olma durumu yok. Hiçbir zaman böyle bir şey yaşamamışsınız. Ama kediniz hastalanmış gibi hissediyorsunuz. Sizde olmayan bir hissi hissediyorsunuz. Tabii mesela romanda bu çok ciddi derecede abartılmış. Bir şekilde çok böyle sıcak basıyor bir karaktere. İnanılmaz kendine, hani diyoruz ya pişiyorum çok sıcak falan. Kendini inanılmaz derecede böyle sıcakta kalmış gibi hissediyor. Halbuki değil. Ondan sonra arkasına bakıyor ve orada aşırı derecede sarılmış böyle kundaklanmış, battaniyelere sarılmış bir bebek görüyor. O an anlıyor ki aslında o bebek bunalıyor, o yüzden de ağlıyor ve bu karakter aslında o bebeğin hissettiği şeyi doğrudan hissediyor. Yani buradaki sorun şu ki aslında karakterin kendisi sıcak hissetmiyor. Yani kendinin böyle bir terleme gibi bir durumu yok. Doğrudan başka bir canlının hislerini kendi üzerine alıyor. Kısa bir ara verelim o zaman. Evet. Ondan sonra daha böyle detaylı bir şekilde sorularımızla devam edelim.
1: Hı-hı. Bu arada bize yazabilirsiniz yorumlarınızı, sorularınızı. baskabirdunya369@gmail.com ve aradan sonra tekrardan burada birlikte olacağız.

0: biri. Gençler hep genç kalanlar.
1: Daha önemlisi ben asla yaşlanmayacağım kardeşim evet. diyenler. Hoş geldiniz
2: Hoş
1: efendim
2: geldiniz.
1: Tekrar. Eğer aramıza yeni katıldıysanız Hı-hı. başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
2: Ben Gamze.
1: Bugünkü konumuz
2: empati ve sempati.
1: Evet. Sempati bir tık böyle bir level 6 meselenin bir Hı-hı. aşama 6. Hani diyoruz ki karşımızdakini nasıl hissettiğini anlıyoruz, duyarlıyız. Sadece Hı-hı. duyarlılık gösteriyoruz. Empati bambaşka birisinin aslında sizin hiç yaşamadığınız duygusunu sahiplenmek gibi. Hani diyorlar ya kendini onun yerine koy. Bir tanesi daha bilişsel olarak yapılabiliyor. Empati aslında bir tür bir yetenek, bazen de bir lanet haline gelebiliyor. Ve Gamze'nin çılgın soruları vardı. Biraz daha sorularımızı alalım, sonra daha detaylı bir şekilde anlatmaya başlayacağım. Buyurun efendim.
2: Peki Nisa, bunlar neden gerekli?
1: Bunları bilmemiz her açıdan gerekli. Yani birincisi, iletişimde biz reklamcılıkta bile diyoruz ki mesela hedef kitleyi tanıyın. Ve zamanlamanın çok iyi ayarlanması gerekiyor bazı durumlarda. Yani bazı durumlarda böyle derler ya hani kamuoyunu, genel kanıyı yönetebilmek gerekiyor. Şimdi eğer böyle bir sempati yoksa ortada ya da asgari düzeyde bir empati yoksa, diyelim ki bir felaket yaşanmış bir ülkede ve siz bambaşka bir şey, ne bileyim, bir içecek reklamı yapma peşindesiniz. Bir şeylerin reklamını yapma peşindesiniz. Bunun hoş karşılanmayacağını herkes akıl edebilir haliyle. Ama aynı şey. Bunu düşünüyoruz ama şunu düşünmüyoruz. Mesela bir öğretmenimiz var. Ya da bir öğrencimiz var. Ya da bir işverenimiz, yani bir patronumuz, müdürümüz, bir şeyimiz, şefimiz. Ya da bir çalışanımız var. Her şey olabilir. Yani bir hiyerarşi olarak bakmayın buna. Size tuhaf davrandığını düşünüyorsanız, bazı durumlarda bu insanların duygularının olmadığını varsayıyoruz. Mesela bakıyoruz, her zaman normalde sevecen ve güler yüzlü olan bir müdürümüz, şefimiz, öğretmenimiz, öğrencimiz, bir şeyimiz o gün mutsuz görünüyor. Bazen insan şöyle düşünüyor, ben bir şey mi yaptım? Halbuki aslında bizle bir alakası yok. Bu kişilerin duyguları var. Ve eğer baktığımızda o duyguları hissetmeyi başarırsak, iletişimde müthiş bir çığır açarız. Eğer biz bu duyguları hissetmeyi ve yönetmeyi başarırsak, çünkü eğer karşınızdakinin duygusunu yönetemezseniz, daha doğrusu farkında değilseniz yönetemezsiniz. Yönetemezseniz istediğiniz noktaya gelemezsiniz. Gidip de hani acın var, anlıyorum. Gerçekten hani şu kadar yardım edebiliyorum. Sana 2 gün izin verebiliyorum. Ya da öğretmenim, anlıyorum. Hani gerçekten öğrenelim istiyorsunuz. Ama hakikaten işte şöyle şöyle bir durum var. Biz öğrenmeyince, dikkat etmeyince üzülüyorsunuz. Karşınızdakilerin duygularını anladığınızı ifade ettiğinizde iletişimde birden bambaşka bir boyuta geçmiş oluyorsunuz. Ve bunu bir zayıflık olarak algılamayın. Karşınızdaki belki biraz şaşıracaktır ama bir saldırı olarak da algılamaz hiçbir zaman. O zaman derseniz, hocam sınava biraz erteler misiniz? Ya da o zaman derseniz, işte ben istediğiniz kadar izin veremem size ama işte 2 gün verebilirim. Anlatabiliyor muyum? O zaman iletişimde normalde krizler daha kolay bir şekilde çözülebilir. Kriz daha iyi yönetilebilir. Bu satış gibi şeylerde de, eğer satış yapan birisiyseniz, karşınızdakini anlıyor olmanız gerekir. Bir yandan içinde bulunduğu toplumu, eğer nerede yaşadığını biliyorsanız, yani telefonla falan da yapıldığı için satışlar, bazen her zaman herkesin nasıl bir durumda olduğunu bilmiyoruz. Ama eğer ufacık bir ortak nokta yakalayabilirseniz, biliyorsunuz ki orada bile gerçekten çok daha etkili oluyoruz. Uzun lafın kısası, iletişim kurarken bu da bana zaten böyle yapıyor, bu da hep benden bir şey istiyor ya da şu kişi de böyle, bu kişi de böyle yerine o kişinin duygularını nasıl anlayabilirim üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü ancak o zaman eşleşip kontrol edebiliriz.
2: O zaman biraz kendi duygularımızdan biraz soyutlanıp da karşı tarafın duygularını biraz düşünerek hareket etmek gerekiyor.
1: Aynen öyle. O yüzden iletişimde hep böyle bahsedilen şey. Birisi sizle derdini paylaşıyorsa ben diye anlatmayın. Çünkü oradaki mesele siz değilsiniz. Buradaki mesele aslında o kişinin duygusunu anlayabiliyor olmak. Ve bazen gerçekten hiçbir şey demeyin ve orada durun. Sizin o duyguyu üzerinize aldığınızı, hissettiğinizi, duyarlı olduğunuzu hissettiğinde bu o kişiye bazen bir terapi gibi geliyor. Ve o zaman bazen gülenle gülüp ağlayanla ağlamak gibi bir şey vardır ya. Öyle bir duruma geldiğinizde hiçbir şey demeseniz bile bir terapi haline geliyor. Bu olabilen bir şey. Tabii bunun yapılması gereken durum var, yapılmaması gereken durum var. Kısacası empati ve sempati gerçekten iletişimde çok önemli. Aile ilişkilerinde inanılmaz önemli özellikle. Yani nesiller arasında çatışmalar oluyor. Halbuki bu nesiller birbirlerini tanısa ve birbirlerini anlamaya çalışsa her hareketin arkasında yatan bir duygu olabilir. Bazı insanlar bazı söylediklerini ne bileyim bana su verme diyorsa gerçekten su vermemenizi istiyordur. Ama bazı insanlar bir şey söyleyip tam tersini aslında istiyor. Özellikle bunu kadınlarla alakalı diyorlar. Ay yok istemiyorum diyor ama çünkü sizin ısrar etmenizi istiyor aslında. Sizin o sorumluluğu almanızı istiyor. Bunları anlayabilmek için bu kadınlar niye böyle, erkekler niye böyle, annem niye böyle, çocuğum niye böyle? Bu tür çatışmaları halledebilmek için gerçekten empatiye, sempatiye ihtiyacımız var. Eğer tam olarak aynı şeyi hissedemiyorsak da en azından sempatiyle yaklaşabilmemiz gerekiyor. O duyguyu anlayarak sağduyulu bir şekilde ve o duyguya duyarlı bir şekilde devam edebilmemiz gerekiyor iletişimimize. Yoksa birbirimizi suçlayarak ya da birbirimizin arkasından dedikodu yaparak gidip de şikayet ede o küçücük kıvılcımları, tartışmaları büyüte hiçbir yere varamayız. Aynı şekilde de istediğimiz sonuçları alamayız. Yani diyelim ki izin istiyoruz, bir şey istiyoruz ya da birlikte bir iş yapmak istiyoruz. Daha güzel bir ekip ruhu oluşsun istiyoruz. Ne bileyim daha huzurlu bir iş ortamı, daha eğlenceli, keyifli bir arkadaş ortamı istiyoruz. Okulda öğretmenlerimizle iyi bir iletişim kurmak istiyoruz. Yani okulda sonuçta öğretmenlerle iyi iletişim kurmanın tek yolu aslında hani çok müthiş notlarım var ben böyle hani aşırı çalışkan bir öğrenciyim değildir. Bazı öğrenciler vardır. Hani orta karar devam eder derslerde. Ama öğretmen bilir. Aralarında herhangi bir çatışma yoktur. Öğretmen bilir ki o elinden geleni yapıyor. İşte bu duygu eşleşmesi durumunu nasıl yapabiliyoruz? Tabii Gamze'nin yine soruları var. Ama kısa bir ara verelim. Hafif birazcık müzik dinleyelim evet. Şöyle. Ondan sonra tekrar bu empati sempati üzerinde biraz daha konuşacağız.
2: Evet, bu arada bize yazabilirsiniz yorumlarınızı, sorularınızı ya da bu konuyla alakalı belki başka konular konusunda konuşmamızı istiyorsanız eğer. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Gerçekten başka bir dünyadayız ve bugün empatiyle, sempatiyle alakalı bir şeyler konuşuyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim, adam bana şöyle yapmış, adam bana böyle yapmış, ben oturum kendini acaba nasıl hissetti de böyle yaptığımı düşüneceğim. Ekstrem durumlarda bazen hani eğer gerçekten bir çıkar çatışması varsa bunu yapmak zor oluyor. Ama başlangıçtan itibaren evet, eğer bunu yapabilirsek zaten o zaman o kişinin nasıl hissettiğini anlayacağımız için ortalama olarak ne tepki vereceğini ve ne yapacağını da anlayacağız. O zaman zaten güvenilirliği konusunda da bir fikriniz olur. O yüzden böyle çok büyük adımlar atmadan önce gerçekten insanları iyi gözlemleyebilmek ve ne hissettiklerini, ne olduklarını birazcık anlayabilmek doğru bir şey. Çünkü her şey karakterle, hani ben insan sarrafıyım falan diye laf vardır ya, her şey karakter analiziyle mümkün olmuyor. Evet, karakter analizi çok çok çok önemli. Tabii ki çok tecrübemiz olabilir ve böyle hani vardır ya, yaşlılıkta böyle yaşlılık bir merdiven gibidir, yukarı çıktıkça yorulursunuz ama bakış açınız genişler falan, böyle sözler vardır. Evet, tabii ki bu çok önemli ama buradaki olay duyguyu anlayıp onu yakalayıp onunla eşleşebilmek ki yönetebilirsiniz. Bazen çok kötü niyetli insanlar bile iyi niyetli insanlar karşısında o kötülüğü yapamıyor. Sadece o kişiyi es geçmeyi tercih ediyorlar o durumlarda. O yüzden gerçekten güven ortamı yaratmak doğru kararlar almak için çok önemli bir şey. Daha iyi iş ilişkileri kurmak için de önemli bir şey. Ve sağlam dostluklar kurmak için de önemli bir şey. Şimdi Gamze şöyle bir özet geçsin. Konu birazcık dağıldı galiba. Biraz anlatsın bakalım nelerden bahsediyorduk. Ne zaman lazımdı bu empati sempati?
1: Yani yöneticilerimizin özellikle mesela bu konuda belki çalışanlarla iyi bir iletişimde olması için, aynı zamanda belki öğretmenlerin, sadece öğretmenlerin değil, öğrencilerin de aynı şekilde öğretmenlerine karşı, öğretmenlerin öğrencilerine karşı olan ilişkilerinde empati kurmaları çok önemli. Yani her sektörde tabii ki buna gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. İletişim kurmanın en önemli yollarından ikisi diye düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten öyle. Bakın, normalde her şeyin belirli kuralları varmış gibi algılanabilir. Biz de burada söylüyoruz basit bir şekilde. Buradaki belki bir saatimiz içinde bir de tabii müzik dinliyoruz, güzel güzel girişlerimiz var, sohbet ediyoruz birazcık bazen. Sadece Gamze ile aramızda şakalaşmalar oluyor vesaire. Ama belki böyle 40 dakikada bir şey anlatıyoruz. Bir konu anlatıyoruz. Ve aslında o 40 dakikada anlatılan konu bazen eğer uygulanırsa insanın hayatındaki böyle düğüm noktalarını açabilecek, kısır döngüleri bozabilecek, kırabilecek, bizi özgür bırakabilecek şeyler oluyor. Ben empatiyi fark etmeden önce hep şöyle bir haldeydim. Ya zaten bana hep böyle yapıyorlar, işte bu kişi de öyle birisi, kötü birisi. Ondan sonra anladım ki ya mesela benim de algılanma şeklimde aa sen ne kadar kibirlisin olarak algılanabiliyordu. Ve ben de başkaları için bazen böyle bir şey düşünüyordum. Sonradan empatiyi geliştirdikçe şöyle bir şey oldu. Ondan dolayı yapmıyor, utandığı için yapıyor. Yani aslında bu kişi öyle düşündüğümüz kadar sosyal birisi değil. Bazen insanların bir şey yapma sebebi bizim varsaydığımızdan bambaşka bir şey olabiliyor. O yüzden empati çok önemli. Ve siz netice itibariyle o gün kötü bir gün geçirmekte olan birine bir de çıkıştığınızda, hatasını böyle direkt söylediğinizde, bir şeyler olduğunda ters bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Yani örnek vermeye çalışıyorum. Herhangi birisine bir hata yapılmış bir işte ya da öğretmeninize bir yorumunuz var ya da bir ekip arkadaşınıza bir yorumunuz var. Şimdi zaten kötü gün geçiren birisi. Diyelim ki böyle anlıyorsunuz, hissediyorsunuz, huzurlu değil. Önce ya iyi misin, hani bugün biraz durgun gördüm seni gibi bir şey konuşulduğunda yo hayır değil falan da desem iyi tamam deyip sadece onunla durup eşleşebilmek. Yani bu sadece konuşma düzeyinde olmuyor. Beraber sessiz durup eşleşmekle de olabiliyor. Ondan sonra ya işte ben de seninle bir şey paylaşacaktım dediğinizde şu şu şu maili atmışız ya, yanlış olmuş ya da herhangi bir şey olabilir. Çok daha olumlu bir tepki alacaksınız. Ya acele etme şimdi, bugün zor bir gün herhalde ama daha sonra yaparsın. Aksi takdirde bu kişilerle olan illa yönetmeniz gerekmiyor. Bir şey yaptırabilme gücünüz çok düşer. Yani empati ve sempati her zaman gerekli şeyler. İlginç bir şey anlatayım. Özellikle Einstein için bu çok söyleniyor. Ama efsane midir, değil midir tabii ki bilemiyoruz. Bazı zeka durumlarında, eğer hani diyoruz da çeşit çeşit zekalar var, bunun hakkında da bir bölüm yapacağız ama bazı durumlarda böyle matematik zekamız biraz fazla ön planda olduğu zaman, mesela diyor ki EQ dediği şey düşük. Hani emotional, duygusal zeka. Bu insanlarda empati güçlü oluyor. Yani şöyle de bir şey oluyor. Mesela karşınızda birisi diyelim ki ayağını masaya çarptı ve canı acıdı. Ah dedi. Yani niye bağırıyor ki bu? Çünkü canı acıdı da ondan bağırdığı algılayamıyor. O yüzden insanların her zaman her davranışlarının arkasında yatan bir sebep vardır. Ve bu gizliden gizliye çözülebilir bir şey. Tam da böyle o kişi işte bu da zaten böyle böyle falan diye düşünürken siz nokta atışı, ya belki şöyle mi düşünüyorsun ya da böyle düşünüyorsun ama aslında böyle böyle dediğiniz zaman insanlar da ya nereden bildi ya da hani yo hiç de öyle değil falan deseler bile aslında o kadar da kötü biri değilmiş ya gibi bir izlenim uyanıyor. Yani kısacası aslında empatiye, aa bak bu da çok empat biri, bu da çok işte insanlara duygularını duyarlı diye adını koymasalar bile sadece sizin yanınızda kendilerini daha rahat hissediyor olurlar. Bunu da hayatımızın her alanında, evde, iş yerinde, okulda, sokakta, her yerde kullanabiliriz. Ve böyle olduğumuzda bütün toplum değişir. Acele ediyorlar işte, neden bu kadar acele ediyorlar, ne bileyim metrodan çıkarken. Acelesi var ya da birisi size çarptığında aceleniz var herhalde deyip yol verebilmek. Oradaki bütün, hani diyoruz ya her yerde negatif enerji var bilmem ne. O ortamı tamamen temizleyebilecek bir şey. Hadi yine bir ara verelim. Sonra daha biraz daha sorularımız var. Onları da cevaplayacağız. Evet. Bu arada sizin de sorularınız varsa lütfen bize iletin.
1: Lütfen bize iletin. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün empatiden, sempatiden bahsetmiştik. Evet. Genel olarak dedik ki bir durumu, krizi yönetmek istiyorsak, bir topluluğu yönetmek istiyorsak, birilerine bir şeyler yaptırmak istiyorsak, istediğimiz tepkiyi alabilmek için empati ve sempati gerekiyor. Efendim dedi ki sempati sadece duyguları duyarlı olmak, ona göre davranmak, anlamaya çalışmak, kendimizi onun yerine koymaya çalışmak. Empatide ise biraz farklı bir durum var. Gerçekten o kişinin hissettiği gibi hissediyorsunuz. Ve dedik ki böyle daha sanatçı yürekli kişilerde genel olarak bu durum vardır. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Empatlarda daha fazla kırışıklık olduğu saptanmış. Neden? Kim ne anlatsa ona göre mimik yapıyor. Çok fazla mimiklerini, jestlerini kullandığı için tabii ki hani oralarda sonra kaslar orayı büke açı kırışıklıklar oluyor. O yüzden bazen kendi acıları bile olmayanlar başkalarının acılarını da üstlerine alabiliyorlar. Gamze'nin çılgın soruları. Buyurun efendim.
1: Peki aşırı derecede empat olmanın bir zararı var mı?
0: Şöyle zararları var. Bazı mesleklerde kesinlikle bir şey hissetmemeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Örneğin doktorluk. Yani evet. Bu demek değil ki bu insanlar robot gibi olsun. Ama şöyle düşünün, şimdi çok ciddi bir ameliyat yapıyorsunuz. Ve yani o kişiyle ay yazık bak gitti kalp gitti vah vah vah paniği halinde ameliyat yapmaya çalışırsanız tabii ki de hani akıl salim derler ya böyle mantıklı, aklı başında kararlar, doğru kararlar aniden alamayabilirsiniz. Çünkü duygu yoğunluğu bazen sağduyumuzun önüne geçebiliyor. Dolayısıyla böyle doktorluk gibi şeylerde zaten etik değildir. O yüzden duygusal bir bağları olan kişilere, yakınlarına falan, yani basit tedavileri tabii ki yaparlar ama ameliyatlarına falan girmemesi genelde tercih edilir. Ya da işte doktorlar bir şeyler yaparken, böyle tedavileri uygularken falan sanırsınız ki hiçbir şey hissetmiyor. Ya hani dersiniz buz gibiydi. Nasıl böyle işte benim orada bilmem ne var, adam işte gayet gülerek konuşuyor falan gibi bir şey oluyor. Ama onlara etik olarak zaten bu öğretiliyor. Dolayısıyla onlar kesinlikle böyle bir empati kurmazlar. Yani kurmamayı öğreniyorlar.
1: Evet, kurmaması daha sağlıklı bir durum
0: değil
1: oluyor.
0: Mi? Evet. Bir de bir tane arkadaşımız var. Gamze ile ortak arkadaşımız. O da çok küçüklükten beri arkadaşımızdır. Çok komik bir şey söyledi. Kendisi Theta Healer ve yani şimdi bunun ne olduğunu daha sonra açıklarım da bir şekilde yaşam koçu gibi düşünün ama farklı bir terapi yöntemi. Şimdi ilk başlarda başladığında tabii ki bütün eğitimleri aldı vesaire vesaire ama kim ne anlatsa onların duygularını hissetmeye başlıyor. Bu sefer eve geliyor, hiçbir şey olmuş değil, işte çalışmış, o gün gayet de güzel geçmiş vesaire. Ondan sonra eve geliyor, annesi soruyor ne oldu? Ya bu sefer şey oluyor, ya kadın şöyle olmuş da böyle olmuş, başına şunlar gelmiş. O kişilerin duyguları yani sanki ne bileyim aile hayatında aldatılmış, güven duygusu kırılmış birisi geliyor. Mesela kendi de birilerine güvenememeye başlıyor. Halbuki o senin duygun değil, sen başkasının duygusunu sahipleniyorsun. Ve böyle durumlarda sanki başkası baskı altındayken biz de baskı altında gibi hissedebiliyoruz kendimize. Bu kadar büyük bir boyutta gerçekten zararlı bir şey. Çünkü eninde sonunda sürekli olarak bize gelip birileri korkularından, kaygılarından, işte ne bileyim ben üzüntülerinden, sevgilisine de ayrılmıştır, işte işleri kötü gitmiştir vesaire bir şeylerden bahsedecektir. Sempatide anlayıp duyarlı davranmak ayrı bir şey. Yani gidip de olayı biraz daha aşamayla hani aşama aşama fazlaca yukarı çıkarıp da kendimizi işten kovulmuş gibi hissetmek bambaşka bir şey. Uzun lafın kısası, bazı durumlarda gerçekten kurmamak gerekiyor. Aksi takdirde özellikle birilerine danışmanlık yaparken, özellikle bizim ülkemizde hepimiz aslında bir yandan birer öğütçü, birer danışman gibi davranıyoruz. Çünkü herhalde bilmiyorum çok böyle dertlerimizi anlatasımız var vesaire. Tabii kimle paylaşacağız? Yakınlarımızla paylaşıyoruz.

0: Dolayısıyla bizle de paylaşılıyor. Değil mi Gamze?
1: Evet.
0: Ben mesela Gamze ile paylaşıyorum.
1: Evet.
0: E şimdi ben her paylaştığımda zaten ben kötü durumdayım. Bir de Gamze de böyle kendi dertleri de var. Benim derdimi de üstüne alsa onun üzerinde çok ciddi bir duygu yükü olur.
1: Evet.
0: Yanında durup paylaşmak ayrı bir şey. Bazen onunla oturup ağlamak ayrı bir şey. Ama orada onun sizin için, sizin duygunuz olmadığı için bitmesi gerekiyor. Daha sonrasında o duyguyu sahiplenmemeniz gerekiyor. Ama tabii bunu yapmak doğal olarak, hani bir yetenek olarak empat olanlar da zor. Maalesef mesela bende var böyle bir yetenek ve çok tuhaf. Geçenlerde bir abimize baktım mesela ve yani ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bir rahatsızlığı olduğunu biliyorum ama kendisine dönüp baktım, müthiş bir keder hissettim. Birden böyle gözlerim doldu, ağlayacağım. Ama bu arada konuşmuyoruz ve kendisi hiçbir şekilde üzgün olduğunu gösterecek bir şey de yapmıyor. Sadece öyle duruyor. Yani empati işin biraz hastalığa dönen, aşırıya kaçmış versiyonu. Ama okullarda öğretilen tabii ki daha çok kendimizi başkasının yerine koyabilmek. Bu çocuklara şunun için öğretiliyor aslında. Eğer şöyle düşünebilirsen sürekli, kendine bu yapılsaydı nasıl hissederdi? Eğer çocuk sürekli bunu düşünürse, bırakın çocuğu, bizler de yani böyle düşünebilirsek, hani sana aynısını yapsa birisi, ilk başta diyeceksiniz ki ya bana ne, ben aldırış etmem. Öyle bir şey yok. Bazen tam olarak da bize yapıldığında aynı şey, öyle hissetmiyoruz. Özellikle mesela başkalarının hatalarını dile getirirken çok böyle cesur oluyoruz. Diyoruz ki ya işte bak şunu da yapmışsın, böyle yanlış yapmışsın falan filan. Ama bize aynı şey yapıldığında ya insan ama hatayı da böyle söylemez ki oluyor. Değil mi? Kendimizinkiler gizli kalsın, kendimizinkiler hoş görülsün, kendimizinkiler tatlı dille söylensin ama biz ortalığı kırıp geçirelim. Öyle olmuyor işte, öyle olmuyor. O yüzden çocuklara gerçekten öğretilmesi gereken bir şey empati kurmak. Ama belirli bir ölçüde benim gibi gidip birisine bakıp da ağlamaya başlamak zararlı. Yine kısa bir ara verelim. Bu arada da sizin de sorularınız var mı efendim? Lütfen yazınız bize, değerli dinleyicim. Bu zamana kadar eğer bu programı izliyorsanız böyle gelen program önerilerini değerlendirdiğimizi bilirsiniz. Çünkü sizden gelen yorumlarla da aslında konuları belirliyoruz. Yine sizin de eğer önerdiğiniz konular varsa, değinmemizi istediğiniz şeyler varsa ya da eğer ya şu konunun içinde şunu çok hızlı geçtiniz, genelde böyle oluyor çünkü, çok hızlı geçtiniz, şunu daha ayrıntılı anlatır mısınız dediğiniz şeyler varsa lütfen bize yazınız efendim.
1: Lütfen bize yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Radyo Like'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün empati ve sempatiden bahsettik. Evet. Dedik ki sempati kendimizi başkasının yerine koymak ama sadece onun duygularını anlamaya çalışıp o duygulara duyarlı olmak. Bu cepte. Sonra dedik ki bir de empati var. Bu bir aşama üstü aslında ve bunda karşınızdakinin duygularını birebir hissediyorsunuz. Ayrıca da bunun zararları var. Mesela yaşam koçları vesaire de böyle yapmazlar. Bizim kültürümüzde hepimiz biraz biraz yaşam koçu haline geldik. Sertifikamız olsun olmasın. O yüzden de gerçekten birileri bize bir şey anlattığında onunla birlikte bu duyguyu paylaşmak ayrı bir şey. Ama o duyguyu sonra sahiplenip de evimize götürmek ayrı bir şey. Bunlardan bahsediyorduk ve Gamze'nin başka soruları vardı. Buyurun.
1: Peki genel olarak yaşamda nasıl işliyor, daha hani ekleyebileceğimiz bir şeyler var mıdır acaba bu konuda?
0: Başka kullanım alanları olarak aslında eğer yaratıcılıkla alakalı bir şey yapıyorsanız.
1: Oyunculukta mesela.
0: Evet. Mesela oyunculukta bazı metot oyuncularında şey görürsünüz, böyle ne bileyim bir karakteri oynuyorsa, mesela sokakta kağıt toplayan birini oynuyorsa eğer, gerçekten onlar gibi yaşamaya çalışır, onlar gibi hissetmeye çalışır. Gerçekten o kadar yemek yiyince, gerçekten o ortamda uyuyunca ya da gerçekten başlarına genelde şu şeyler gelince nasıl hissediyorlar? Gerçekten oyuncular o kişi haline gelmeye çalışırlar. Ki aslında yani ciddi anlamda zorluk yaşayanlar var. Çünkü kendi normal mizacında ciddi anlamda kalıcı değişiklikler olup da ruhsal sorunlar yaşayan oyuncular da oluyor. Oyunculukta çok işe yarıyor. Çünkü işte bu bir kraliçeymiş ya da Romeo ile Juliet 13 yaşındaymış da ama da aşıkmış falan gibi algılanınca çok uzak şeyler gibi geliyor. Ama biz empatiyi kullanmaya çalıştığımız zaman onları kendi çağımıza uygun hale getirdiğimizde her zaman mesela şu söylenir. Sevdiğin kişi öldü. Bazen bakıyorum benim öğrenciler böyle sahte sahte ağlıyorlar ama diyorum ki mesela evcil hayvanın var mı? Var, hamsterin var. Tamam, hamsterin öldü elinde. Elindeki şu anda hamsterin. Birden bakışları değişiyor. İşte empati, sempati bu işe yarıyor. Birazcık sempati. Hani o karakterle bir bağ kurma çabası. Empati dediğimiz gibi bambaşka bir şey. Gerçekten onun gibi hissetmek. Yazarlıkta pek çok karakter geliştirmek durumunda kalıyoruz. Aksi takdirde böyle sığ kalıyorlar. Nasıl sığ kalıyorlar? Tip boyutunda kalıyorlar. Karakter dediğimiz şey durumların değişmesine göre tepkiler verir. Kendisi evrilir, değişir, duygu durumu değişiklikleri vardır vesaire. Hani karakter daha çok boyutludur. Bunları başka zaman konuşuruz ama neticede karakter yaratabilmek için biraz böyle böyle durumlardaki biri nasıl hisseder diye hissedebilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sadece dış görünüşünü anlatırız. Şu alışkanlığı vardı. Hani bize böyle yapısal olarak verilmiş. İşte bu karakterin illa bir sevdiği renk olsun, bir alışkanlığı olsun, bir şusu olsun. Onları tamamlayıp karakteri oluşturduğumuzu sanırız. Ama uzun vadede o karakterin bir tip olarak kalacağı gerçekten kesindir yani. Neredeyse. Başka sorumuz var mıydı?
1: Evet. Nasıl geliştiririz?
0: Empatiyi normalde herkesin, genelde herkes yapar bunu, yaptığı bir şey yaparak geliştirebiliriz. Nedir biliyor musunuz? Mesela ne bileyim otobüse bindiniz ya da sokakta yürüyorsunuz. Bir yere gittiniz, parka gidip oturdunuz, bir kafedesiniz vesaire ya da sınıftasınız. İnsanların hayatları hakkında hiç hikaye yazmaya çalıştınız mı kendi kafanızda? Hani bak şu kişi şöyle şöyle bir şey yaptı, böyle görünüyor ve belki de şöyle olmuştur. Yani demeye çalıştım, önce gözlemleyerek gelişir. Önce biraz biraz o kişileri dinleyerek, hani böyle kulak misafiri oluruz ya yan masaya, dinleyerek gelişir. Sonra artık mimikleri okuyabilmeye başlarsınız. Hali tavrı, beden dilini okuyabilmeye başlarsınız. Daha sonrasında nasıl hissetmiştir? Ya da böyle bir şey olsaydı ben kendimi nasıl hissederdim? Ben nasıl olsa öğüt veren konumundayım, ben üst durumdayım gibi bir şey değil. Ama aynısını ben yaşasaydım, ben nasıl hissederdim? Daha sonra hissederdimi böyle uzaklaştırarak değil de, işte kendimden örnek vereyim. Bir gün üniversitedeyim, bir arkadaşım geldi, ağlıyor ama inanılmaz acı çekiyor. Yani çok belli. O zamanlar ben bu kadar gerçekten empat değildim. Ve ne oldu dedim, kedim öldü dedi. O zaman benim kedim yoktu. Aa dedim, çok üzüldüm. Ama hiçbir şey anlamadım. Yani kesinlikle. Kedi neticede, yani şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Sokakta bir sürü kedi var, yenisini al gibi. Ne kadar canice geliyor şimdi. Aradan zaman geçti. Kedim kaçtı. Yani benim tabii kedim oldu o süreç içerisinde ve bir gün kaçmış yani ben kapıyı kapayana kadar. Ama beni görmeniz lazım, nasıl ağlıyorum. Apartmanı ayağa kaldırdım. Gamze eve gelene kadar kendim bulamıyorum. Komşularla aradık. En son Gamze geldi buldu. Ama bütün gün ağladım. Yani gelene kadar o kedi eve ben hüngür hüngür ağladım. O zaman anladım ki demek ki şöyle bir şey vardı. O artık sizin canınızdan can haline gelmiş. Bazen öncelikle işte şu yaşanmış. Aa vah vah işte başın sağ olsun kardeşim değil de benim sevdiğim bir şey elinden alınsa ne olurdu? Çocuklara diyorum çok üzgünsün, krallığın elinden gitmiş. Ondan sonra tabii hiç bir şey ifade etmiyor. Bu arada tabii ki hani Shakespeare oyunları oynadıkları için böyle krallıklar, kraliçeler oluyor. Sonra dedim ki tamam dedim odana artık yeni bir misafir gelecek, onu yerleştireceklermiş. Seni odandan kovuyorlar artık her gün işte şeyde yatak yapacaksın, eşyaların da ortalıkta olacak. İstediğin zaman hani daha doğrusu odaya gireceksin, eşyanı alıp çıkacaksın. O artık başkasının odası olacak. Ondan sonra hemen halleri değişti. Evet krallıklarımız yıkılmıyor ama kendimize ayırdığımız alan bizim elimizden alınırsa öyle bir tepki verebiliyoruz. Yani kısacası sizde o duyguyu yaratabilecek paralelini bularak bilişsel düzeyde bu şekilde başlayabilirsiniz. Bir süre sonra üzerine çok çalışırsanız maalesef herkesle birlikte acı çekiyor oluruz. Bunun da dengesini çok iyi bir şekilde kurmak gerekiyor. Başka bir sorumuz var mı efendim? Yavaş yavaş sonuna geldik.
1: Evet. Peki bu duygunun adını koymak yeterli mi sence?
0: Birinci aşama için yeterli olabilir ama ileride değil. Şimdi mesela birini bir şey ikna etmek istiyorsunuz. Hı-hı. Bir şey satacaksınız. Size pahalı geliyor biliyorum ama aslında almanız gerekiyor demeniz tabii ki de yeterli olmaz. Ya da biliyorum çekincelerin var, biliyorum üzgünsün. Evet başlangıç için güzel. Bu acı, bu üzüntü falan filan. Ama şeyden bahsediyoruz ya, mesela acı derken neden bahsediyoruz? Herkesin anladığı şey farklı. O kişideki acıyı anlamak başka bir şey. O kişinin gerçekten nasıl hissettiğini anlamak başka bir şey. O yüzden adını koyduktan sonra evet bu kişi sinirli. Ne yapmak istiyor? Ne bekledi de neden sinirli olabilir? Bunları anlamak için sadece o duyguya maruz kalmak gerekiyor. Sakince biraz durabilmek gerekiyor. Ortamı yumuşatabilmek için sakinlikle durmak gerekiyor. İlk başta. Sonradan yani tamam şöyle mi oldu dediğinizde gerçekten sizin o konuyu çözmeye çalıştığınızı o kişi algılar. Ama siz karşı hayır efendim öyle olmadı falan dediğinizde o da size karşı savunmaya geçecektir. Tam tersi siz o kişinin duygularının haklı olduğunu söyleyip de siz de aynı şeyi hissedip durabilirseniz böyle hiç sözel olmayan ama sizin hissettiğinizi o algılayacağı için durum kesinlikle yumuşuyor. Yani eninde sonunda duygunun adını koyduktan sonra o duyguyu hissetmeye, duyarlılık geliştirmeye doğru gitmek durumundayız. Başka sorumuz var mı?
1: Yok.
0: Peki. Bugün çok teşekkür ederiz efendim.
1: Hepsini güzel konuştuk.
0: Sanırım bugün elimden geldiğince elimizdeki sorulara cevap vermeye çalıştım.
1: Evet.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmiştir efendim başka bir dünya. Umarım biraz daha etrafınızdaki insanları hani böyle yargılayıp kendimizi de yormak. Çünkü kendimize böyle o kötü şeyi anlattıkça anlattıkça onu büyütüyoruz. Kendimize zararımız var.
1: Evet.
0: Neden o yükleri sırtımızdan atıp aslında etrafımıza daha mutlu bir ilişki kurmaktansa illa hayır efendim ben bu kin yükünü, nefret yükünü, ben bu anlaşmazlık yükünü sırtımda illaki taşıyacağım diye tutturalım ki yani. Evet efendim, her bölümün sonunda dediğimiz gibi sizi seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza birazcık dokunabilmişizdir.
1: Umarız.
0: Bu arada eğer yorumlarınız varsa lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. Baskabirdunya369@gmail.com Ben de en son bir şey eklemek istiyorum. Bazen ilişkiler açısından bu fark etmiyor, aile olsun, evlilik olsun ya da biriyle birliktelik olsun. Bazen biraz dengede olmak gerekiyor. Yani siz çok fazla duygu yüklü olduğunuzda karşınızdakinin duygularını anlayabilecek kadar yeriniz olmamış oluyor. O yüzden kendimizi dengede tutmamız gerekiyor ki karşıdaki kişiye de destek olabilelim bazen. Ve aynı şekilde karşımızdaki insanın da aynı şekilde davranması açısından. Gerçekten her şeyin böyle dengede olduğu, farkındalıkta olduğumuz bir yaşam olsun hepimiz için diyorum.
0: Amin. Öyle olsun tabii ki.
1: Öyle olsun.
0: Bir sonraki bölümde tekrar başka bir dünyada Nisan'la Gamze ile görüşmek üzere.
1: Üzere.
0: Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 20. Bölüm. Paulus Efes'i ihtiyarlara veda ediyor.
1: Paulus Milet'ten Efes'e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına çağırdı. Yanına geldikleri zaman onlara şöyle dedi: Asya iline ayak bastığım ilk günden beri sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında Rabbe tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta, gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Yeruşalim'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak Kutsal Ruh beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum. Ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha görmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim. Ben kimsenin uğrayacağı cezadan sorumlu değilim. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün süreye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. 3 yıl boyunca aralıksız, gece gündüz demeden gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve O'nun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Ben hiç kimsenin altınına, gümüşüne ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki bu eller hem benim için hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamanız gerektiğini gösterdi. Paulus bu sözleri söyledikten sonra diz çöküp onlarla birlikte dua etti. Sonra hepsi acı acı ağlayarak Paulus'un boynuna sarıldılar, onu öptüler. Onları en çok üzen, yüzümü bir daha görmeyeceksiniz demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar geçirdiler.
0: 21. Bölüm. Yeruşalim'e yolculuk.
1: Onlardan ayrılınca denize açılıp doğru İstanköy'e gittik. Ertesi gün Rodos'a, oradan da Patara'ya geçtik. Fenike'ye gidecek bir gemi bulduk, buna binip denize açıldık. Kıbrıs'ı görünce güneyinden geçerek Suriye'ye yöneldik ve Sur kentinde karaya çıktık. Gemi yükünü orada boşaltacaktı. İsa'nın oradaki öğrencilerini arayıp bulduk ve yanlarında bir hafta kaldık. Öğrenciler ruhun yönlendirmesiyle Paulus'u Yeruşalim'e gitmemesi için uyardılar. Günümüz dolunca kentten ayrılıp yolumuza devam ettik. İmanlıların hepsi eşleri ve çocuklarıyla birlikte bizi kentin dışına kadar geçirdiler. Deniz kıyısında diz çöküp dua ettik. Birbirimizle vedalaştıktan sonra biz gemiye bindik. Onlar da evlerine döndüler. Sur'dan deniz yolculuğumuza devam ederek Batlamya kentine geldik. Oradaki kardeşleri ziyaret edip bir gün yanlarında kaldık. Ertesi gün ayrılıp Sezarya'ya geldik. Yedilerden biri olan müjdeci Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Bu adamın peygamberlik eden evlenmemiş 4 kızı vardı. Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye'den Hagavos adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Paulus'un kuşağını aldı. Bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki: Kutsal Ruh şöyle diyor. Yahudiler bu kuşağın sahibini Yeruşalem'de böyle bağlayıp öteki uluslara teslim edecekler. Bu sözleri duyunca hem bizler hem de oralılar Yeruşalem'e gitmemesi için Paulus'a yalvardı. Bunun üzerine Paulus şöyle karşılık verdi: Ne yapıyorsunuz? Ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğruna Yeruşalem'de yalnız bağlanmaya değil, ölmeye de hazırım. Paulus'u ikna edemeyince Rabbin istediği olsun diyerek sustuk. Bir süre sonra hazırlığımızı yapıp Yeruşalim'e doğru yola çıktık. Sezarya'daki öğrencilerden bazıları da bizimle birlikte geldiler. Bizi evinde kalacağımız adama, eski öğrencilerden Kıbrıslı Minason'a götürdüler.
0: Pavlus Yeruşalim'de.
1: Yeruşalim'e vardığımız zaman kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Pavlus'la birlikte Yakup'u görmeye gittik. İhtiyarların hepsi orada toplanmıştı. Pavlus onların hal hatırını sorduktan sonra hizmetinin aracılığıyla Tanrı'nın öteki uluslar arasında yaptıklarını teker teker anlattı. Bunları işitince Tanrı'yı yücelttiler. Pavlus'a, "Görüyorsun kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı var ve hepsi kutsal yasanın candan savunucusudur," dediler. "Ne var ki duyduklarına göre sen öteki uluslar arasında yaşayan bütün Yahudilere çocuklarını sünnet etmemelerini, törelerimize uymamalarını söylüyor, Musa'nın yasasına sırt çevirmeleri gerektiğini öğretiyormuşsun. Şimdi ne yapmalı? Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. Bunun için sana dediğimizi yap. Aramızda adak adamış 4 kişi var. Bunları yanına al. Kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de kutsal yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın. Öteki uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve fuhuştan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık. Bunun üzerine Pavlus o 4 kişiyi yanına aldı, ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her birinin adına ne zaman kurban sunulacağını bildirdi.
0: Pavlus tutuklanıyor.
1: 7 günlük süre bitmek üzereydi. Asya elinden bazı Yahudiler Pavlus'u tapınakta görünce bütün kalabalığı kışkırtarak onu yakaladılar. "Ey İsrailliler, yardım edin!" diye bağırdılar. Her yerde herkese, halkımıza, kutsal yasaya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur. Üstelik tapınağa bazı Grekleri sokarak bu kutsal yeri kirletti. Bu Yahudiler daha önce kentte Pavlus'un yanında gördükleri Efesli Trofimos'un Pavlus tarafından tapınağa sokulduğunu sanıyorlardı. Bütün kent ayağa kalkmıştı. Her taraftan koşuşup gelen halk Pavlus'u tutup tapınaktan dışarı sürükledi. Arkasından tapınağın kapıları hemen kapatıldı. Onlar Pavlus'u öldürmeye çalışırken bütün Yeruşalim'in karıştığı haberi Roma taburunun komutanına ulaştı. Komutan hemen yüzbaşılarla askerleri yanına alarak kalabalığın olduğu yere koştu. Komutanla askerleri gören halk Pavlus'u dövmeyi bıraktı. O zaman komutan yaklaşıp Pavlus'u yakaladı, çift zincirle bağlanması için buyruk verdi. Sonra "Kimdir bu adam, ne yaptı?" diye sordu. Kalabalıktakilerin her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Kargaşalıktan ötürü kesin bilgi edinemeyen komutan Pavlus'un kaleye götürülmesini buyurdu. Pavlus merdivenlere geldiğinde kalabalık öylesine azmıştı ki askerler onu taşımak zorunda kaldılar. Kalabalık "Öldürün onu!" diye bağırarak onları izliyordu.
0: Pavlus kendini savunuyor.
1: Kaleden içeri girmek üzereyken Pavlus komutana "Sana bir şey söyleyebilir miyim?" dedi. Komutan "Grekçe biliyor musun?" dedi. "Sen bundan bir süre önce bir ayaklanma başlatıp 4000 tehtişçiyi çöle götüren Mısırlı değil misin?" Pavlus, "Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudi, hiç de önemsiz olmayan bir kentin vatandaşıyım," dedi. "Rica ederim halka birkaç söz söylememe izin ver." Komutanın izin vermesi üzerine Pavlus merdivende dikilip eliyle halka bir işaret yaptı. Derin bir sessizlik olunca İbrani dilinde konuşmaya başladı.
0: 22. bölüm.
1: "Kardeşler ve babalar, size şimdi yapacağım savunmayı dinleyin," dedi. Pavlus'un kendilerine İbrani dilinde seslendiğini duyduklarında daha derin bir sessizlik oldu. Pavlus şöyle devam etti. "Ben Yahudiyim. Kilikya'nın Tarsus kentinde doğdum. Ve burada Yeruşalim'de Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin yaptığı gibi ben de Tanrı için gayretle çalışan biriydim. İsa'nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, kadın erkek demeden onları bağlayıp hapse atardım. Başkâhin ile bütün kurul üyeleri söylediklerimi doğrulayabilirler. Onlardan Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım oradaki İsa inanlılarını da cezalandırmak üzere bağlayıp Yeruşalim'e getirmekti. Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. Yere yıkıldım. Bir sesin bana "Saul, Saul neden bana zulmediyorsun?" dediğini işittim. Efendim, sen kimsin?" diye sordum. Ses bana "Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım." dedi. Yanımdakiler ışığı gördülerse de benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar. "Rab, ne yapmalıyım?" diye sordum. Rab bana "Kalk, Şam'a git." dedi. "Yapmanı tasarladığım her şey orada sana bildirilecek. Parlayan ışığın görkeminden, gözlerim görmez olduğundan yanımdakiler elimden tutup beni Şam'a götürdüler. Orada Hananya adında dindar, kutsal yasaya bağlı biri vardı. Kentte yaşayan bütün Yahudilerin kendisinden övgüyle söz ettiği bu adam gelip yanımda durdu ve "Saul kardeş, gözlerin görsün." dedi. Ve ben o anda onu gördüm. Hananya, atalarımızın tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve adil olanı görüp onun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir dedi. Görüp işittiklerini bütün insanlara duyurarak onun tanıklığını yapacaksın. Haydi ne bekliyorsun? Kalk, onun adını anarak vaftiz ol ve günahlarından arın. Ben Yeruşalim'e döndükten sonra tapınakta dua ettiğim bir sırada kendimden geçerek Rabbi gördüm. Bana çabuk ol dedi. Yeruşalim'den hemen ayrıl. Çünkü benimle ilgili tanıklığını kabul etmeyecekler. Ya Rab dedim. Benim havradan havraya giderek sana inananları tutuklayıp dövdüğümü biliyorlar. Üstelik sana tanıklık eden İstefanos'un kanı döküldüğü zaman ben de oradaydım. Onu öldürenlerin kaftanlarına bekçilik ederek yapılanları onayladım. Rab bana git dedi. Seni uzaktaki uluslara göndereceğim.
0: Roma vatandaşı Pavlus.
1: Pavlus'u buraya kadar dinleyenler bu söz üzerine böylesini yeryüzünden temizlemeli, yaşaması uygun değil diye seslerini yükselttiler. Onlar böyle bağırır, üstlüklerini sallayıp havaya toz savururken komutan Pavlus'un kalenin içine götürülmesini buyurdu. Halkın neden Pavlus'un aleyhine böyle bağırdığını öğrenmek için onun kamçılanarak sorguya çekilmesini istedi. Kendisini sırımlarla bağlayıp kollarını geriyorlardı ki Pavlus orada duran yüzbaşıya "Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız yasaya uygun mudur?" dedi. Yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana haber verdi. "Ne yapıyorsun?" dedi. "Bu adam Roma vatandaşıymış." Komutan Pavlus'un yanına geldi. "Söyle bakayım sen Romalı mısın?" diye sordu. Pavlus da "Evet." dedi. Komutan "Ben bu vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim." diye karşılık verdi. Pavlus "Ben ise doğuştan Roma vatandaşıyım." dedi. Onu sorguya çekecek olanlar hemen yanından çekilip gittiler. Kendisini bağlatan komutan da onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu.
0: Pavlus yüksek kurulun önünde.
1: Komutan ertesi gün Yahudilerin Pavlus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti. Başkâhinlerle bütün yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı.
0: 23. Bölüm.
1: Yüksek kurulu dikkatle süzen Pavlus, "Kardeşler," dedi. "Ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım." Başkâhin Hananya, Pavlus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi. Bunun üzerine Pavlus ona, "Seni badanalı duvar, Tanrı sana vuracaktır," dedi. "Hem oturmuş kutsal yasaya göre beni yargılıyorsun, hem de yasayı çiğneyerek beni dövdürüyorsun." Çevrede duranlar, "Tanrı'nın başkâhinine hakaret mi ediyorsun?" dediler. Pavlus, "Kardeşler, başkâhin olduğunu bilmiyordum," dedi. Nitekim halkını yönetenleri kötüleme diye yazılmıştı. Oradakilerden bir bölümünün Saduki, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Pavlus, yüksek kurula şöyle seslendi. "Kardeşler, ben öz be öz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım." Pavlus'un bu sözü üzerine Ferisilerle Sadukiler çekişmeye başladılar. Kurul ikiye bölündü. Sadukiler ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur derler. Ferisiler ise bunların hepsine inanırlar. Kurulda büyük bir kargaşalık çıktı. Ferisi mezhebinden bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde "Bu adamda hiçbir suç görmüyoruz." diye bağırdılar. "Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş?" Çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Pavlus'u parçalayacaklar diye korktu. askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. O gece Rab Pavlus'a görünüp cesur ol dedi. Yeruşalem'de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerekir.
0: Pavlus'u öldürme girişimleri.
1: Ertesi sabah Yahudiler aralarında gizli bir anlaşma yaptılar. Pavlus'u öldürmeden bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Bu anlaşmaya katılanların sayısı 40'ı aşıyordu. Bunlar başkâhinlerle ileri gelenlerin yanına gidip şöyle dediler. Biz Pavlus'u öldürmeden ağzımıza bir şey koyarsak bize lanet olsun diye ant içtik. Şimdi siz yüksek kurulla birlikte Pavlus'a ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de Pavlus daha kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız. Ne var ki Pavlus'un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduğunu duydu. Varıp kaleye girdi ve haberi Pavlus'a iletti. Yüzbaşılardan birini yanına çağıran Pavlus, "Bu genci komutana götür, kendisine ileteceği bir haber var," dedi. Yüzbaşı genci alıp komutana götürdü. "Tutuklu Pavlus beni çağırıp bu genci sana getirmemi rica etti. Sana bir söyleyeceği varmış," dedi. Komutan genci elinden tutup bir yana çekti. "Bana bildirmek istediğin nedir?" diye sordu. "Yahudiler söz birliği ettiler," dedi. "Pavlus'la ilgili durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istiyorlarmış gibi yarın onu yüksek kurula götürmeni rica edecekler. Ama sen onlara kanma. Aralarından 40'tan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. Onu ortadan kaldırmadan bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Şimdi hazırlar. Senden olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorlar." Komutan, "Bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme," diye uyardıktan sonra genci salıverdi.
0: Pavlus Sezariye'ye yollanıyor.
1: Komutan yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi. "Akşam saat 9'da Sezariye'ye hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızraklı hazırlayın. Ayrıca Pavlus'u bindirip Vali Felix'in yanına sağ salim ulaştırmak için hayvan sağlayın." Sonra şöyle bir mektup yazdı. "Claudius Lysias'tan Sayın Vali Felix'e selam. Bu adamı Yahudiler yakalamış, öldürmek üzereydiler. Ne var ki kendisinin Roma vatandaşı olduğunu öğrenince askerlerle yetişip onu kurtardım. Kendisini neyle suçladıklarını bilmek istediğim için onu Yahudilerin yüksek kurulunun önüne çıkarttım. Suçlamanın Yahudilerin yasasına ilişkin bazı sorunlarla ilgili olduğunu öğrendim. Ölüm ya da hapis cezasını gerektiren herhangi bir suçlama yoktu. Bana bu adama karşı bir tuzak kurulduğu bildirilince onu hemen sana gönderdim. Onu suçlayanlara da kendisiyle ilgili şikayetlerini sana bildirmelerini buyurdu. Askerler kendilerine verilen buyruk uyarınca Pavlus'u alıp geceliğin Antipatris'e götürdü.

0: gelenler ve Tertullus adlı bir hatip Sezarya'ya gelip Pavlus'la ilgili şikayetlerini valiye ilettiler. Pavlus çağrılınca Tertullus suçlamalarına başladı. "Ey erdemli Felix," dedi. "Senin sayende uzun süredir esenlik içinde yaşamaktayız. Aldığın önlemlerle de bu ulusun yararına olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Yaptıklarını her zaman ve her yerde büyük bir şükranla anıyoruz. Seni fazla yormak istemiyorum. Söyleyeceğimiz birkaç sözü hoşgörüyle dinlemeni rica ediyorum. Biz şunu anladık ki bu adam dünyanın her yanında bütün Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçı ve Nasrani tarikatının elebaşlarından biridir. Tapınağı bile kirletmeye kalkıştı. Ama biz onu yakaladık. Onu sorguya çekersen onunla ilgili bütün suçlamalarımızın doğruluğunu kendisinden öğrenebilirsin. Oradaki Yahudiler de anlatılanların doğru olduğunu söyleyerek bu suçlamalara katıldılar. Valinin bir işareti üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. Senin yıllardan beri bu ulusa yargıçlık ettiğini bildiğim için kendi savunmamı sevinçle yapıyorum. Sen kendin de öğrenebilirsin. Tapınmak amacıyla Yeruşalim'e gidişimden bu yana sadece 12 gün geçti. Beni ne tapınakta, ne havralarda, ne de kentin başka bir yerinde herhangi biriyle tartışırken ya da halkı ayaklandırmaya çalışırken görmüşlerdir. Şu anda bana yönelttikleri suçlamaları da sana kanıtlayamazlar. Bununla birlikte sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri yolun bir izleyicisi olarak atalarımızın tanrısına kulluk ediyorum. Kutsal yasada ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum. Aynı bu adamların kabul ettiği gibi hem doğru kişilerin hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya umut bağladım. Bu nedenle ben gerek Tanrı gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Uzun yıllar sonra ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için Yeruşalim'e geldim. Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Çevremde ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya elinden bazı Yahudiler bulunuyordu. Onların bana karşı bir diyecekleri varsa senin önüne çıkıp suçlamalarını belirtmeleri gerekir. Buradakiler de yüksek kurulun önündeki duruşmam sırasında bende ne suç bulduklarını açıklasınlar. Önlerine çıkarıldığımda bugün ölülerin dirilişi konusunda tarafınızdan yargılanmaktayım diye seslenmiştim. Olsa olsa beni bu konuda suçlayabilirler. İsa'nın yoluna ilişkin derin bilgisi olan Felix, duruşmayı başka bir güne ertelerken, davanızla ilgili kararımı komutan Lysias gelince veririm dedi. Oradaki yüzbaşıya da Pavlus'u göz altında tutmasını ama kendisine biraz serbestlik tanımasını, ona yardımda bulunmak isteyen dostlarından hiçbirine engel olmamasını buyurdu. Birkaç gün sonra Felix, Yahudi olan karısı Drusilla ile birlikte geldi, Pavlus'u çağırtarak Mesih İsa'ya olan inancı konusunda onu dinledi. Pavlus, doğruluk, öz denetim ve gelecek olan yargı gününden söz edince Felix korkuya kapıldı. "Şimdilik gidebilirsin," dedi. "Fırsat bulunca seni yine çağırtırım." Bir yandan da Pavlus'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bu nedenle onu sık sık çağırtır, onunla sohbet ederdi. 2 yıl dolunca görevini Porcius Festus'a devreden Felix, Yahudilerin gönlünü kazanmak amacıyla Pavlus'u hapiste bıraktı.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
2: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
1: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
2: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
1: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne

0: Sesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
1: Ama benim GSS borcum var.
0: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Proverbs chapter 3 verses 24 through 26.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.